yastayım İstanbul. Işıkları sönür. Bugün aşkımızın bittiği gündür. Bugün aşkımızın

güzel gülüşü, bakışı var. Bakarken gönlümü yakışı vardı. Geriden

Öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

Ne günahkar kaldım. Yazdım satırlar, okudum dün gece. Üstümde gözyaşlarım yağdı. Bir daha böyle sevmek mi tövbe?

ölesiye dinmeyen bir hissin içinde, ölesiye dinmeyen beni alıp gittin, ruhumu bitirdin.

Kolay olmayacak seni unutmak. Belki

akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Lifeline kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Segway ZT3.

0: 4 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: İlaç Kimi Radyo.
2: Reklam.
1: İlaç Kimi Radyo.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu Çamlık Kavşağı Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü'nde ders onarım çalışmaları nedeniyle Güney Yol platformunda trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Ankara Niğde Otoyolu'nda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir Kayseri istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Günaydın.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.
0: Hoş geldiniz.
2: Gönül dostu Şener.
0: 21 Eylül Pazartesi sabahı 7:06 geçiyor. Sabah şeflerinize hayırlı olsun. Güzel bir hafta olsun. Sağlıklı, saatli, huzurlu, helalinden bol kazançlı bir hafta olsun. Benim için ne düşünürseniz Rabbim size fazlasını versin diyelim. Hadi bir uyanalım, kendimize gelelim.

0: doyamadan peşimde bir sürü hatırası.
1: İlaç Kim Radyo
2: reklam.
0: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: İlaç Kim Radyo.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
10: Ama dememek için ama sigorta.
11: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
12: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
13: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
14: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
15: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
16: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakın, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com.
5: Sensat.com. İlaç gibi radyo.
6: Sen de katıl.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

Herkesten günaydın diyelim 7.24 itibariyle pazartesi sabahı. Evet, günlük güneşlik bir sabah var. Hava güzel. Bugün de 24-25'lerdeyiz ama yarın itibariyle bugün de başlayacak. Yurdun farklı noktalarında bugün başlayacak. Bize yarın gelecek öyle diyor uzmanlar, bu işin uzmanları. Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Kuzey Doğusu, Bolu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale çevreleri, Tekirdağ ve Kırıkkale Doğusu, İstanbul'un kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Ama yeni haftaya yağışlı havanın etkisiyle gireceğiz de yarın itibariyle, yarın ve çarşamba hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek ve sağanak yağış bekleniyor. Geçen hafta da görmüştük. Günü tutmuyor, bazen değişebiliyor diye şey yapmamıştık. Geçen hafta hatta hafta sonu çok sıcak olacak dendi. Serin balkonda rüzgardan oturamadık. Tutmuyor bazen ama bu sefer her taraftan saldırıyorlar. İnternetten, sosyal medyadan, gazetelerden, her yerde paylaşım. Salı ve çarşamba günü itibariyle tüm yurtta bugün başlıyor. Bizde İstanbul'da hatta hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düşecekmiş. Bilginiz olsun, şimdiden söyleyelim, montlar ve şemsiyeler hazır olsun. Antalya'dan Cuma, Silivri'den Mehmet, Yunan'dan Atacan, Samsun'dan İdi, Adana'dan Cevher Hanım. Cevher Hanım doğru mu okudum? Depremi çok hissettik. Vallahi öyle bir haberle karşılaşmadım. Ne zaman deprem oldu? Bir sayfayı yenileyim bakayım. Geçmiş olsun diyelim.

aşk acısı çekmemeye yemin etmişken, teker teker yeminleri bozuyorum.

0: Çıkmaz yolum sonu çünkü ruhum var. İçin dışın...
1: Kaptan Hüseyin günaydın yolcularına Eskişehir'deki abisi Halil'e selam gönderen kim bilmiyoruz. Sivas'tan Murat Kurt.
0: Başka.
1: Gece saat 4'te 5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Adana'da biz Gaziantep'te hissettik diyor. Antep Yunus göndermiş Antep'ten. Ya şimdi NTV karşımda açık, haberlere bakıyorum. Hala onunla ilgili karşılaşmadım. Sosyal medya üzerinden de haber sayfalarını takip ediyorum. Karşıma çıkmadı. Yine sizinle böyle sohbet ederken bir kez daha bakayım göreceğim mi haberi diye. Düşmedi haber. Çok ilginç. Yine de biz çok geçmiş olsun diyelim. Büyük geçmiş olsun Rabbim. Yani daha büyüğünden beterinden korusun inşallah. Gaziantep'ten Kadir. Dün ne oldu? Fenerbahçe ne yaptı? Biz Galatasaray'ı yendik diyelim. Sen başka türlü söylüyorsun da biz öyle söylemeyelim. Beşiktaş ne yaptı diyor. Dün akşamki maçı izlemedim. Metin de mesaj atmış sosyal medyadan. Orta saha bilmem ne. Ya maçı izlemiyorum. Ben Avrupa maçını izlemedim. Nedenini de söyledim yani. İzlememe nedenimi. Sosyal medyadaki paylaşımlardan bir tanesinde gördüm. Bir hakemin 12 adımlık barajını itiraz eden Orkun kart görüyor. Hakeme küfür eden adam kart görmüyor. İşte bu hakemler yüzünden ben izlemiyorum abi. Maç izlemiyorum ya. Nereden biliyorsunuz diyeceksin. Vallahi sosyal medyada karşıma çıkıyor. İzlemiyorum. Rezalet bir durum çünkü. Her takım için, bakın bütün takımlar için söylüyorum, rezalet. Hakemler ne isterse onu seyrediyorsunuz.

aşkım. Sakarya Yenilik'ten Şuayb Kavağı servis kaptanı kendisi. Servis eken tüm arkadaşlara, aracımda bulunan personele, firma adı yazmayın, okumuyor. Gaziantep'li Mehmet ve oğlu Emirhan, Adana'dan Ekrem günaydın bana şey göndermiş. Haber sitesi göndermiş Adana ile ilgili, teşekkür ettim Ekrem. Bahattin de göndermiş. Bahattin'i gönderdiğinde Adana'nın Sahinbeyli ilçesinde saat 4.02'de 5 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Çok geçmiş olsun. Bahattin, teşekkür ediyorum, sağ olasın. Fransa'dan Serhat günaydın. Galip gelen de hakemden şikayetçi, mağlup olan da hakemden şikayetçi. Aynen. Fenerbahçeliyim. Yenmek, yenilmek bir yere kadar. İstediğimiz tek şey futbol izlemek. Ben izleyemiyorum, o yüzden bıraktım.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.

Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: Doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Castrol Edge, pislerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
3: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
5: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.

İlk saatimizi noktalayalım. Sevgili Libya'dan Ömer'e günaydın diyelim. Kayseri'ye, o ben ailesine selam gönderdi. Yusuf, sana da selam olsun. Bu arada haber düştü internete. Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri ve Gaziantep'te hissedilmiş sabah saat 04.02'de 5 büyüklüğünde bir deprem geçmiş.

Hafta sonu Diyarbakır'a gidiyoruz. Diyarbakır'daki dostlara da seslenmiştik. Yani taraftarı güzel bir şekilde ararsınız, yedirirsiniz, içirirsiniz diye. Fazla yedirdiniz bizimkide yani. Bu kadar beklemiyorduk biz. Ne diyelim, tebrik edelim. Diyarbakır'a selam olsun. Muhammed Salah'ı da unutmayalım. Adam açıldı yani, kendine geldi. Sosyal medyada paylaşılan, en çok paylaşılan esprilerden bir tanesi de o. Adam yatsı namazını sahada kıldı diye espriler var. Muhammed Salah, Vedat Muriç bu haftanın coşanları Diyarbakır'la birlikte. Ne diyelim? Önümüzdeki hakeme bakacağız.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 21 Eylül Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Adana'da Saim Beyli ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 4.02'de yaşanan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Olumsuz bir ihbar alınmadı. Fon soruşturmasında gelişme var. Pusula ve Tera Holding yönetim kurulu başkanları Serdar Turhan'la Emre Tezmen, yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı da gözaltında, şüphelilerin para transferleri inceleniyor. İlk tespitlere göre Pusula Holding yönetim kurulu başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi yönetim kurulu başkanı Muhammed Yaraz'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada da gelişme var. Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün ambulansı kullanan şoför, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika'da Erdoğan zirve kapsamında aralarında Amerikan Başkanı Trump'ın da olduğu liderlerle görüşecek. Yarınsa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan zirve öncesinde Türk evine gitti ve coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Programının çok yoğun olduğunu söyledi.
2: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz.
3: Programımız bayağı yoğun efendim.
2: Bayağı yoğun.
1: Programa ilişkin detayları ise NTV muhabiri Deniz Tüysüz aktarıyor.
3: Hayli yoğun bir programı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi de dile getirdi. İnşallah dolu dolu geçecek bu program dedi. Kendisini karşılamaya gelen Türkler vardı, burada yaşayan Türkler. Onlar da saatlerdir burada bekliyordu. Ve ayağının tozuyla hemen onların yanına gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Selamlaştı, sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Daha sonrasında ise buraya geldi. Buradaki Türk yetkililer tarafından karşılandı, heyet tarafından karşılandı. Çok sayıda bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu gezisinde eşlik ediyor. Onların da ayrı ayrı programları var. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı yarın itibariyle başlıyor. Aslında Türkiye'de yarın oldu, pazartesi itibariyle başlıyor desek daha doğru olur. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada da bir konuşma yapması öngörülüyor. Aslında ilk mesajlarını Amerika'da bulunduğu süre boyunca ilk mesajlarını buradan verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuşmasını yapacak burada. Ve ikili görüşmeleri olacak. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katıldığı bir zirve, bildiğimiz gibi Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu aslında burada ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanı burada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işte görüşeceği devlet ve hükümet başkanları olacak. Salı günü de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk gün 4. sırada hitabını gerçekleştirecek. 2. sırada da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olacak.
1: Amerikan Başkanı Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklamalar geldi. Trump, İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. Amerikan Fox kanalına konuşan Amerikan Başkanı, İran'la anlaşma yapmayı ya da İran'ı yok etmeyi değerlendirdiğini söyledi. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresindeki bölgeleri hedef aldı. Saldırılarda 3 kişi öldü. Almanya'da iki eyalette seçim vardı. Başkent Berlin'de Sol Parti, Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Eralp'in Berlin eyaleti başbakanı olma ihtimali de var. Gaziantep'ten kadın cinayeti haberi geldi. 27 yaşındaki Merve Keklikçi'yi öldüren eşi cinayetin ardından rastgele ateş açarak 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı. Kaçmaya çalışan zanlı kısa süre içinde yakalandı. Türkiye'nin yerli üretim hızlı trenleri için seri üretim süreci başladı. Hedef 2027 ve 2028'de 7'şer olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirileceğini söyledi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %1,67 değer kaybıyla 13.284 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 48.80, euro 56.03, gram altın 6.852 liradan işlem görüyor. Bitcoin 81.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar. Spor.
1: Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor karşısında 3 puanı tarihi bir skorla aldı. Sarı lacivertliler rakibini 8-0 yendi. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Spor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Ahmet Spor ise puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Madrid derbisinde zafer Atletico Madrid'in kırmızı beyazlılar evinde Real Madrid'i 2-1 yendi. MotoGP'de sezonun 15. yarışını Pedro Acosta kazandı. İspanyol sporcu kariyerinin ilk zaferine ulaşırken Toprak Razgatlıoğlu 20. oldu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni hafta sıcak başlıyor ancak yarın kuzeyde hava serinleyecek. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 26, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 27, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
6: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
1: Tem Otoyolu Çamlık Kavşağı, Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Güneydoğu platformunda trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Ankara Niğde Otoyolu'nda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

bir hanımefendi sormuş. Fenerbahçeli misin? Maç izlememeye tövbe ettin diyor. Tövbe etmedim, izlemiyorum. Ben bir futbol severim. Takım taraftarıyım. Hakemler yüzünden izlemiyorum. Yunus kaptırma kendini. Yunus sakin ol. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Çorum'dan Orhan. Günaydın Orhan. O takım bu takım muhabbeti ne diyelim vallahi ya. Bak yemin ediyorum size, ben hakem yüzünden izlemiyorum.

0: maraba.
1: Gün geçmiyor ki bir yenilikle karşılaşmayalım. Ne kadar dikkatinizi çeker bilmiyorum ama ham simit duydunuz mu? Ham simit. Sen bu şeyi duydum. Cumartesi akşamı gördüm. Yedim. Bir Mardin düğününde sunucuydum. Murat Kurşun'un sahne aldı. Sen bu şeyi getirdiler. Bayıldım. Ham simiti ilk defa duydum.
2: Her gün yeni bir olay.
1: 20 yıllık fırıncı Bahtiyar Budur Ordu Altın Ordu'da simitle hamsiyi birleştirmiş.
2: Her gün yeni bir afet. Herkes
1: ham simit diye bir şey çıkarmış.
2: Cincir ihanet.
1: Bir yaşıma daha girdi. Simit de şaşırmıştır hamsi de. Valla. Helal olsun ne bileyim. Benim de hakemle program yapmam gibi bir şey bu ya.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı var. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı

0: Doğru lastik, doğru hizmet, güvenli yolculuk. Batı Lastik, bu bizim işimiz.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Kompetes Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Albert Genau cam balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
7: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Her güzele bir Mindus.
11: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
7: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatını 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
14: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Seviyorsan sevimi çok, sınavsız ve gemisi yok.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10 bin TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Kayseri'den Ayten abla, güzel bir haftaya bismillah derken her şey gönlümüzce olsun diyelim ablacığım. Kahramanmaraş'tan Meral ablam, günaydın, hoş geldin. Her zaman yazmasam da, her zaman yazma zaten abla, öyle bir zorunluluk yok. Öyle bir zorunluluk içerisinde olup telefonu sadece bir mesajı kaydedip her gün atan dostlar da var. Dinlemiyor aslında, sadece adım çıksın. Hatta o isimleri takip edenler var. Bugün senden bahsetmediler, mesaj geliyor. Benden bahsetmemişsin bugün. Böyle arkadaşlarımız var. Rahatına bak. Zürih'ten Beytullah, selamlar aldık selamı. İstanbul'dan İbrahim, Çatalca'da çalışmaktayım. Çanakkale Bigadaki kardeşim Nur'un doğum günü. Sizler de canım doğum gününü kutlar mısın? Tabii ki İbrahim. Çanakkale Bigadaki Nur'un doğum gününü kutlayalım. Nice senelere diyelim. Sevdikleriyle yaşlansın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, iyi haftalar. Ben Seçil Gören. Bugün 21 Eylül Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Şu dakikalarda manşette taşınan haber: Adana'da 5 büyüklüğünde deprem. NTV Haber'den aktaralım detayları. Adana'da Saimbeyli ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 4.02'de yaşanan sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığı duyuruldu. Milliyet'in manşeti de New York'tan dünyaya mesaj. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 16. kez hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım olması bekleniyor. Elif Eralp'in Berlin zaferi bir başka başlık ilk sayfadan. Almanya dün sandık başına gitti. Başkent Berlin'deki eyalet meclisi seçiminde Elif Eralp'i başbakan adayı gösteren Sol Parti %25'e yakın oyla birinci oldu. Devam edelim yine önemli bir başlık: fon soruşturmasında yeni gelişme. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni para transferleri tespit edildi. İncelemelerde Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yaraz'ın hesabındansa 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi. 149 haftadır süren insanlık dersi Sabah gazetesinde manşet. Erzurum'da sağlık çalışanlarının Gazze için başlattığı vicdan nöbeti 149 haftayı geride bıraktı. Karkış demeden her cumartesi yürüyen Filistin dostları soykırımı unutturmamak için sessiz direnişlerini aralıksız sürdürüyor. Kuris suç örgütü mali kıskaca alındı. Bir başka başlık Sabah'tan: soruşturmada 23 şirkete kayyum atandı, 30 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıktı. Sırada Hürriyet var. Manşet Hürriyet'te Berlin'de Elif tarih yazdı. Almanya'da dün iki eyalette seçime gidildi. Berlin'de başbakan adayı Elif Eralp'i gösteren Sol Parti seçimden birinci çıktı. Zafer sonrası kürsüye gelen Eralp, Berlin'i hep birlikte değiştirip daha iyi bir yer haline getireceklerini ifade ederek, şehrimizde sevgi ve adalet nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor diye konuştu. Eralp Almanca konuşmasının sırasında Türkçe olarak tarih yazdık arkadaşlar dedi. Dünyanın gözü bu zirvede. Hemen bu haberin yanında dikkat çeken başlık: Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil 150'den fazla devlet ve hükümet başkanı savaş ve krizlerin gölgesinde Birleşmiş Milletler zirvesinde buluşuyor. New York'ta Türk evinde kendisini bekleyenleri selamlayan Erdoğan, inşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler geçireceğiz dedi. Ve Sözcü manşete bakalım: bizimkilerin yine kılı kıpırdamadı. Üst başlık: 830 milyarlık vurgun Japonya'da olsa tüm ilgililer harakiri yapardı. Borsadaki talanın sinyalleri aylar önce geldi. Maliye Bakanı manipülasyon yapanları biliyoruz dedi. Bütün devlet kurumları beklenen felaketi izledi. Önlem akla gelmedi. Devlete güvenip işlem yapan yatırımcılar soyulurken bir avuç kişinin cebi doldu, enkazı halka kaldı. Vurgunda tek kişinin sorumluluk alıp istifa etmemesi tartışma yarattı deniliyor detaylarda. Fenerbahçe'den Eyüp Spor'a gol bombardımanı MyNet'te öne çıkan başlık. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında Eyüp Spor'u 8-0 mağlup ederek kulüp tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. Sarı lacivertliler 32 yıl sonra 8 gollük bir galibiyet elde ederken lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Ahmet Spor zirveye çıktı. Ahmet Sportif faaliyetleri Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Ertekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Gönül dostu Şener.
3: Türkiye'yi uyandıran adam.

Musa'dan Yunus, ben de buradayım demişsin. İyi ki geldin. Yokluğunda yanılmazdı Yunus. Gülüme gelsin şarkı kimden bilmiyoruz. İbrahim, ben teşekkür ederim. Diyarbakır'dan Abdullah Yıldız, günaydın. 95'ten beri Kral Cim Herkese hayırlı günler. Başım gözüm üstüne. Bizden de selam olsun Diyarbakır'dan. Ama bizim çocukları çok ağırladınız ya. Çok yedirdiniz, içirdiniz. Hareket edemediler. Reşat Gül. Ben de Galatasaraylıyım abi, üzülme. Bize de 4 attılar diyor. Bize 3 attılar. Size 4. Muhammed Salah. Dur bakalım daha neler yapacak.

Ahmet Kestane, Bursa'dan bize 8 attık ne demek? Bize 8 attık. Biz de 8 attık demek olacak galiba. Cümle havada kaldı. Yusuf Metin Kınay, Şırnak'tan sevgiler gönderdi. 15 yıldır kraldayız diyor. Teşekkür ederiz. En güzel şarkılar Ahmet Spor taraftarına gelsin. Çaktırmadan Beşiktaş'a da gönderin. Var var var bir şey. Trabzon'dan selam geldi. 4-0 yendik şükür diyor. Duygu göndermiş. Misafir umduğunu değil bulduğunu dinler. Herhalde bugüne kadar verdiğim haberlerin içerisinde en ilginci bu olsa gerek. İngiltere'de okula gitme konusunda kaygı soru yaşayan öğrenciler derse ne oluyorlar biliyor musunuz? Bizde anneler gider. Kesinlikle biz birini göndersek annemizi göndeririz. Robotlarını yolluyorlarmış İngiltere'de. Ülkede 2000'den fazla robot öğrenci var. Okula gitme konusunda kaygı sorunu yaşıyorlar. Okula robot gönderiyorlar. Öğretmenim, nerede robotumu anlatır mısın? Rica etsem. Dersi dinleyen robot eve geliyor, bilgi veriyor. Ödevleri kim yapıyor orasını bilmiyorum. Robot mu yapıyor, öğrenci mi yapıyor bilinmiyor. Gerçi biz de robot gibiyiz ama...

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
4: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Superfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Superfly.com.tr'de.

0: Yine Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

ilk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
2: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Ve satmak istiyorsan Sensat.com. Sensat.com.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
4: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: İlaç gibi radyo.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.

Veda zamanı geldi, müsaade isteyeceğiz. Kezban'a sonra sizlerle birlikte olacak. Pazartesi yeni bir haftanın başlangıcı. Her şey gönüllü olsun. Sağlıklı saati huzurlu geçsin inşallah. Cumartesi akşamı bir düğündeydik. Mardinli Baran kardeşimiz, Kastamonlu Kübra kardeşimizle evlendi. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Murat Kurşun'un sahne aldığı bir program. Sevgili Halim'e de bir selam olsun. Halim Kurşun'a da programın sunuculuğunu yapmaya çalıştık. Orada hizmetli görevli arkadaşlardan bir tanesi sağ olsun bizi dinliyormuş. Aynı zamanda hem orada çalışıyor, garsonluk yapıyor, hem de tekstilde çalışıyor. Dedim yaz bana adını soyadını, pazartesi bir selam gönderim, sen duymasan da duyanlar sana iletir diye. Kanarya'dan sevgili Veysi Arık, Mardinli Veysi. Bizim Kanarya'da tekstilde duyan varsa Veysi'ye benden bir selam söylesin. Sürçülisan ettiysek affola. Ölmezse kalırsa yarın görüşmek üzere. Beni Hüseyin Anacığım. Bay bay.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 21 Eylül Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Adana'da Saimbeyli ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 4.02'de yaşanan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Olumsuz bir ihbar alınmadı. Fon soruşturmasında gelişme var. Pusula ve Tera Holding yönetim kurulu başkanları Serdar Turhan'la Emre Tezmen, yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı da gözaltında, şüphelilerin para transferleri inceleniyor. İlk tespitlere göre Pusula Holding yönetim kurulu başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesabı 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi yönetim kurulu başkanı Muhammed Yaraz'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada da gelişme var. Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün ambulansı kullanan şoför, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika'da, Erdoğan zirve kapsamında aralarında Amerikan Başkanı Trump'ın da olduğu liderlerle görüşecek. Yarınsa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan zirve öncesinde Türk evine gitti ve coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Programının çok yoğun olduğunu söyledi.
2: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçireceğiz.
3: Programımız bayağı yoğun efendim.
2: Bayağı yoğun.
1: Programa ilişkin detayları ise NTV muhabiri Deniz Tüysüz aktarıyor.
3: Hayli yoğun bir programı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi de dile getirdi. İnşallah dolu dolu geçecek bu program dedi. Kendisini karşılamaya gelen Türkler vardı, burada yaşayan Türkler. Onlar da saatlerdir burada bekliyordu. Ve ayağının tozuyla hemen onların yanına gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Selamlaştı, sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Daha sonrasında ise buraya geldi. Buradaki Türk yetkililer tarafından karşılandı, heyet tarafından karşılandı. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada da bir konuşma yapması öngörülüyor. Aslında ilk mesajlarını Amerika'da bulunduğu süre boyunca ilk mesajlarını buradan verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuşmasını yapacak burada ve ikili görüşmeleri olacak. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katıldığı bir zirve, bildiğimiz gibi Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu aslında burada ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanı burada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işte görüşeceği devlet ve hükümet başkanları olacak. Salı günü de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk gün 4. sırada hitabını gerçekleştirilecek. 2. sırada da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olacak.
1: Amerikan Başkanı Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklamalar geldi. Trump, İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. Amerikan Fox kanalına konuşan Amerikan Başkanı, İran'la anlaşma yapmayı ya da İran'ı yok etmeyi değerlendirdiğini söyledi. Almanya'da iki eyalette seçim vardı. Başkent Berlin'de Sol Parti, Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Eralp'in Berlin eyaleti başbakanı olma ihtimali de var. Türkiye'nin yerli üretim hızlı trenleri için seri üretim süreci başladı. Hedef 2027 ve 2028'de 7'şer olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirileceğini söyledi.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar. Spor.
1: Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor karşısında 3 puanı tarihi bir skorla aldı. Sarı lacivertliler rakibini 8-0 yendi. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Spor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Ahmet Spor ise puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Madrid derbisinde zafer, Atletico Madrid'in kırmızı beyazlılar evinde Real Madrid'i 2-1 yendi. Şansa kalmaz
4: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: TEM Otoyolu Çamlık Kavşağı Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü'nde ders onarım çalışmaları nedeniyle Güneydoğu platformunda trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Ankara-Niğde Otoyolu'nda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu, Kırşehir-Kayseri istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşımın kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Kezban'ın günlüğü.
6: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
7: Günaydın. Günaydın, günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şenleri uğurladık. Yeni haftanın başında en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Hoş geldiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı var. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
5: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
6: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
7: Garanti BBVA.
8: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Garanti BBVA.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Kainize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın diyelim. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir hafta olsun. İnşallah bu hafta boyunca güzel haberler alıp birbirimize güzel haberler verelim. Güzel dileklerle açtık. Şahane bir babalar listeliyle merhaba dedik yeni güne. Orhan Baba'nın bu şarkısını çalışırken bizi dinleyen sevgili kralcılarımıza armağan etmek istiyorum. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bize kulak veren büyük kral ailesinin her bir üyesine gelsin.

Efendim bir teselli ver ardından bana sor. Efsane şarkıların yeni versiyonları Mahsun Kırmızıgül ve Deha Bilimler'den geldi. Şimdi nefes söyleyecek bir kıvılcım, o da bizden bir şarkı. Gezegen Mehmet'in sözü müziği. Bir dinleyin bakalım. Ben çok eğlendim bu şarkıyı dinlerken, çok sevdim. Bakalım size de güzel bir enerji verecek mi?

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima senin
4: de. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
5: Bellona. Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Dünya İstanbul'a demedi,
6: sen tam merkezinde. Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
7: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
8: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Seviyorsan sevdiği çok.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
0: İlaç gibi radyo.
3: Kezban'ın günlüğü.

0: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Uluslararası yollarda kral kaptanlar bizi yol arkadaşı olarak yanlarında taşıyorlar dünyanın her yerine. Rusya'dan yükleme yapıp vatana dönüş yolunda olan ıssalı parlı İsa Çelebi kaptan da mesaj göndermiş, günaydın demiş. Hem size hem de direksiyon başında bizi dinleyen bütün kralcılarımıza gelsin. Hayırlı yolculuklar diliyorum hepinize.

0: Kafan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

olsun dedik. Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz sevgili kralcılar. Hazal'ın bize çok sevdirdiği, zamanında ortalık kasıp kavurmuş bir şarkıdır bu. Bozuyorum yeminimi. Elif'in sesinden sevenlerine hediyem olsun. Ankara'dan sevgili Hatice'ye de gitsin. Başka bir şarkı istemiş ama sıradaki şarkıyı şimdi armağan edeyim. Yaprak sarması yaparken de fotoğraf göndermiş. Ne vicdansızsın ya Hatice. Ellerine sağlık. Kim yiyecekse afiyet olsun, sağlık olsun inşallah. Ne güzel görünüyor böyle kalem kalem yapmış.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Venividi Göz.

0: Doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
3: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla...

0: e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: İlaç Kimi Radyo.
9: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
10: Kral.
11: Kezban'ın günlüğü.

Müslüm Baba'nın çok sevdiğimiz şarkısını Lünet'in yorumundan dinlettim ve Güllü'yle devam ediyoruz. Güllü'nün adını her andığımızda, şarkısını her dinlediğimizde kalbimizde ince bir sızı. Hep öyle devam edecek maalesef. Mekanı cennet olsun inşallah. Bodrum'dan sevgili Serhat Katar, sana, eşine İlknaz'a, kızların Özge ve Gamze'ye de selamlarımı gönderiyorum. Bu şarkı sizlere de

Vatana hasret, kralcılarımıza armağan etmiş olayım. Cengiz Kurdoğlu'nun bu unutulmaz şarkısını, Hasretim. Ve Yılmaz Kaptan 25 ton yükle Avusturya'dan Hollanda'ya gidiyorum. Sen ne yaptın öyle bu kadar uzaklardan bizi kendi muhitimizde, memleketimizde hissettirdin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık demiş. Sizlerin de gönlünüze sağlık. Kralcılar büyük bir aile. Dünyanın her bir santimetre karesinde bir kardeşimiz var. Kralı dinleyen hiç kimse yalnız değildir. Biz uzun yol kaptanlarının da yol arkadaşıyız. Sizlere gelsin.

anlatacak ne kaldı ki? Tanrım mutlu etsin onu. Unuttum ben o günleri. Bir rüzgar

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kezban'ın günlüğü.
0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.

0: Dillerin Kralı Kral FM.
1: Unutulmayan şarkılarda hayatımıza damgasını vurmuş bir Gülden Karaböcek şarkısı geldi mum ışığında. Ve Kibariye'den yine unutulmaz bir şarkı Ferdi abinin kasıp kavuran ortalığı herkese aşık ettiği o güzel şarkı Emmoğlu Kibariye'nin yorumundan gelecek. Kibariye de bambaşka yorumladı. Cümlelerimi bir araya getiremedim bu duygusal şarkıların etkisiyle. Geldik programın finaline. Reklam dönüşü Müslüm Baba'dan iki güzel şarkım daha var. Kaçırmayın. Benden hemen sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

0: Radyo Reklam.
1: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
6: Hayır hayır. Sat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
5: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com.
4: Sensat.com.
7: Her güzele bir Mindus.
8: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: Laflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para af para hediye. Üstelik para af paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para af para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: İlaç Kim Radyo.
2: Reklam. Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
3: Kezban'ın gün

0: Hoşça kal sevdiğim.
1: Elveda sana. Hoşça kal sevgilim.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni hafta sıcak başlıyor ancak yarın kuzeyde hava serinleyecek. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 26, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 27, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik,
6: Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün, huzurlu bir hafta diliyorum. Sevgili Kezban'dan mikrofonu devraldım. 13'e kadar 2 saat boyunca en güzel şarkılar yine her zaman olduğu gibi siz kralcılar için gelecek. Mesajlarınıza, isteklerinize de bugün bol bol yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım. Az evvel yaptığım bir paylaşım var. O paylaşımın altına istek şarkılarınızı, kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

Afrikalı Ali Instagram hesabımdan az evvel paylaştığım bir paylaşım var. Onun altına yazarak gönderebilirsiniz. DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. Kıymetli kardeşim, sevgili Hasan, abi selamünaleyküm. Eşimle Bursa'ya doğru yolda seyir halinde seni dinliyoruz. Eşime ve bana bir şarkı armağan edersen seviniriz demiş. Eşimin ismi de Ayten diye notunu iletmiş. Sevgili Ayten yengemize, Ayten kardeşime, sevgili Hasan'ıma selamlar iletiyorum. Çalacağım şarkıyı da sizlere armağan ederek birlikteliğimize devam edelim. Sizin gibi yollarda olan bütün kralcılara da hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah kaza bela göstermesin. Bu şarkı da benden sizlere armağan olsun.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı var. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
3: Neon 1. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Seviyorsan sevdiği çok,
4: sınavsız ve gemisi yok. İşinizin başında siz. Risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir. Zengin

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

Mesajlarımızla devam edelim. Mesajlar gelmeye başladı. İlyas Vahapoğlu göndermiş bir mesajı. Kıymetli abim diyor, Sivas'a doğru yolculuk yapıyorum. Kral FM'i de yolda severek keyifle dinliyorum demiş. Selamlarımı iletiyorum. Tüm hemşerilerime gelsin çalacağın şarkı diye notunu iletmiş. Hayırlı yolculuklar diliyorum ben de. Çalacağım şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Aysel Baykan, mutlu, huzurlu, bereketli bir gün ve hafta olsun inşallah diye notunu iletmiş. Abi selamlar, Nevşehir'den seni dinliyoruz. Seni çok seviyoruz can abim. Sıradaki şarkı bütün müşterilerime ve çalışma arkadaşlarıma armağan olsun demiş. Yılmaz göndermiş mesajı. Benden de Nevşehir'e selam olsun. Erzurum'dan sevgiler diyor Serap. İyi yayınlar, Allah'a emanet ol diye bir not iletmiş. Sevgili Lütfü abim, Lütfü Ayan, o da şu an yolda büyük bir ihtimalle. O da kral dinliyor. Selamlarımı ileteyim. Sevgili Mete abi diyor, iyi yayınlar. Fatsa'dan yeğenim geldi ofiste. Biz de seni dinliyoruz. Mevlüt ve benim için bir şarkı çalarsan, bir de özellikle eşime armağan edersen sevinirim diye notunu iletmiş. Çok güzel bir şarkı hazır. Benden sizlere armağan olsun.

0: Rize Kültür Yolu Festivali kapsamında şehir şehir gezmeye devam ediyoruz. Bundan evvel en son neredeydik?
1: Kayseri.
0: Kayseri'deydik. Kayseri'den Ankara'ya geldik. Ankara'da dün değil evvelsi gün başladı Kültür Yolu Festivali. Bu akşam üçüncü günümüz. Dün Hakan Altun vardı. Muhteşem bir kalabalıktı. Bu akşam da Derya Ulu sahne alacak. Sevgili Volkan ve sevgili Nihat. Buradan kıymetli mesai arkadaşlarım. Onlar da çok eski kralcıdır. Şöyle Nihat'la başlayayım. Gel kardeşim buraya. Nasılsın? İyi misin?
1: İyiyim Ali abi, sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Kaç yıldır kral dinliyoruz?
1: Abi nereden baksan bir 10 yıl aşkındır
0: Dinliyoruz.
1: dinliyoruz abi.
0: Var mı buradan iletmek istediğin bir mesaj? Kime armağan edelim çalacağımız şarkıyı?
1: İlk başta eşim Pınar. Kendisi şu anda 2 ayımız var, bir oğlumuz olacak.
0: Oo, Allah bağışlasın. Allah analı
1: Teşekkür
0: babalı
1: ederim.
0: büyüsün şimdiden.
1: Ondan sonra 2 tane kızlarım var, ellerinden öper. Onlara bir de sana abi.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ne demek
0: Sevgili
1: abi?
0: kardeşim benim. Güzel bir şarkı hazırladım. Onu armağan edeceğim. Sevgili Nihat gel. Şöyle yanıma gel sevgili
1: Efendim
0: kardeşim.
1: abiciğim.
0: Nihat'la da bu sene bayağı bir koşuşturduk.
1: Aynen Ali.
0: Kaçıncı
1: Çok
0: elimiz
1: konuştuk.
0: bu? 19. elimiz değil mi?
1: 19 oldu
0: 10,
1: Ali abi.
0: 19. elimiz.
1: Evet abi.
0: Sen neler söyleyeceksin?
1: Abi yorucu geçiyor bizler için. Biliyorsunuz koşturmaca.
0: Evet.
1: Ben de sıradaki parçayı tüm Kral FM dinleyicilerine armağan ediyorum. Özellikle Ali abime armağan ediyorum.
0: Sağ ol kardeşim benim. Biz kalabalık bir ekibimiz bu arada Kültür Yolu Festivali kapsamında birçok arkadaşımız var. Bu saatlerde genelde teknikte olan arkadaşlar burada oluyor. Akşam da sahnede görevli olan ses, sahne ve ışıkta görevli olan arkadaşlarla beraber yoğun geçiyor bu arada. Saat 21'de başlıyor Ankara'daki konserler. Ankara'daki kralcılara da bunu duyurmuş olayım. Evet, hazırladığım harika bir şarkı var. Birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
5: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
6: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
7: Garanti BBVA.
8: Garanti BBVA Mobil'den farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin.

0: da evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. İlaç Kimi Radyo.
7: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 21 Eylül Pazartesi, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Fon dolandırıcılığı soruşturmasında gelişmeler var. 15 şüpheli gözaltına alındı, 10 zanlısı aranıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gözaltı işlemlerinin katılım evi tasarruf finansman AŞ'ye yönelik gerçekleştiğini açıkladı. Aynı soruşturma kapsamında dün de iş insanı Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Öte yandan Pusula Holding ve Pusula Portföy yöneticilerinin 40 milyon değerinde euro ve doları İsviçre'ye transfer ettiği belirlendi. 9 şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketleri de donduruldu. Usulsüz yolla vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Gürlek, usulsüz yollarla 1070 kişiye vatandaşlık kazandıran 72 şüphelinin gözaltına alındığını, 30 şirkete kayyum atandığını duyurdu. Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde temin edip haksız kazanç sağlayanlara yönelik yeni bir soruşturma var. Duyuruyu Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Gürlek, 4 ilde 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete operasyon düzenlendiğini, 825 kişi hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gelişme var. Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün ambulansı kullanan şoför mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atandı. Örgütün seçim süreçlerini etkilemeye çalıştığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nde Erdoğan zirve kapsamında aralarında Amerikan Başkanı Trump'ın da olduğu liderlerle görüşecek, yarınsa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan zirve öncesi New York'ta Türk evini ziyaret etti, programının çok yoğun olduğunu söyledi.
2: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu getirmiş.
3: Programımız bayağı yoğun efendim.
1: Programa ilişkin detayları ise NTV muhabiri Deniz Tüysüz aktarıyor.
3: Hayli yoğun bir programı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi de dile getirdi. İnşallah dolu dolu geçecek bu program dedi. Kendisini karşılamaya gelen Türkler vardı, burada yaşayan Türkler. Onlar da saatlerdir burada bekliyordu. Ve ayağının tozuyla hemen onların yanına gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Selamlaştı, sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Daha sonrasında ise buraya geldi. Buradaki Türk yetkililer tarafından karşılandı, heyet tarafından karşılandı. Çok sayıda bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu gezisinde eşlik ediyor. Onların da ayrı ayrı programları var. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı yarın itibariyle başlıyor. Aslında Türkiye'de yarın oldu, pazartesi itibariyle başlıyor desek daha doğru olur. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada da bir konuşma yapması öngörülüyor. Aslında ilk mesajlarını Amerika'da bulunduğu süre boyunca ilk mesajlarını buradan verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuşmasını yapacak burada ve ikili görüşmeleri olacak. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katıldığı bir zirve, bildiğimiz gibi Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu aslında burada ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanı burada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işte görüşeceği devlet ve hükümet başkanları olacak. Salı günü de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk gün 4. sırada hitabını gerçekleştirilecek. 2. sırada da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olacak.
1: Amerikan Başkanı Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklamalar geldi. Trump, İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. Amerikan Fox kanalına konuşan Trump, İran'la anlaşma yapmayı ya da İran'ı yok etmeyi değerlendirdiğini söyledi. Almanya'da iki eyalette seçim vardı. Başkent Berlin'de Sol Parti, Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Eralp'in Berlin eyaleti başbakanı olma ihtimali de var. Adana'da Saimbeyli ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 4.02'de yaşanan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Olumsuz bir ihbar alınmadı.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %0,87 düşüşle 13.168,54 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 12.900'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 48.80, euro 56.04, gram altın 6.819 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 81.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar. Spor.
1: Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor karşısında 3 puanı tarihi bir skorla aldı. Sarı lacivertliler rakibine 8-0 yendi. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Ahmetspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Ahmetspor ise puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Madrid derbisinde zafer Atletico Madrid'in, kırmızı beyazlılar evinde Real Madrid'i 2-1 yendi. MotoGP'de sezonun 15. yarışını Pedro Acosta kazandı. İspanyol sporcu kariyerinin ilk zaferine ulaşırken Toprak Radgatlıoğlu 20. oldu. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: TEM Otoyolu Çamlık Kavşağı Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü'nde ders onarım çalışmaları nedeniyle Güney Yol platformunda trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Ankara Niğde Otoyolu'nda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu Kırşehir Kayseri istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Mesajlarımıza tekrar bir göz atalım. Hüseyin Yıldırım iyi yayınlar, hayırlı haftalar diye bir not iletmiş. Antalya Kaş Yeşilköy'den sevgiler, selamlar eşim Ayşe ve tüm Kral dinleyenlerine bir isteğim olacak demiş. Kim göndermiş mesajı? Salih Çolakoğlu göndermiş. Yine Antalya'dan Aydın Erdoğan iyi yayınlar dileklerini ileten kısa bir not. Gaziantep'e gelecek misin Kültür Yolu Festivali için? Evet, Gaziantep'e gideceğiz. Tarihimiz neydi? Ekim'in... Evet, ayın 3'ünde, 3 Ekim itibariyle de Gaziantep'te Kültür Yolu Festivali'nde olacağız. Haberiniz olsun. Anıl göndermiş mesajı. Kültür Yolu Festivali'nden güvenlik görevlisi sevgili kardeşim. Annem Birgül Cafer'e armağan olsun diye bir not iletmiş. Geçtiğimiz hafta bol bol annesinden şarkılar çalmıştık sevgili Anıl'a. Bugün de Anıl annesi için bir şarkı istemiş. Sevgili Mesut'a, sevgili Salih kardeşime de buradan selamlarımı iletmiş olayım. Ali Can Kurtaran Antalya döşeme altından göndermiş mesajı. Evet, 3 Ekim ile 11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep'te olacağız bu arada. Kültür Yolu'nda haberiniz olsun. Gaziantep'teki kralcılar. Sırada Müslüm Baba var. Müslüm Baba'yla birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: İlaç gibi radyo. İlaç gibi radyo.
11: Reklam.
12: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana

tekrar mesajlarımızla devam edelim. Gemlik'ten Fatih Bakkal göndermiş. Kızıma sıradaki şarkıyı hediye ediyorum diye bir not iletmiş. Avusturya'dan selamlar, sevgiler. Benim de bir isteğim var. Samsun'daki aileme armağan olsun. Sezgin Gül Odabaş. Yine Samsun'dan Hamide Yaman iletmiş mesajını. Hayırlı yayınlar dileklerini de göndermiş. Gaziantep'ten Düğmeci Apo. Sıradaki şarkı tüm düğmeci esnafına armağan olsun. İyi yayınlar diye başlayan uzunca bir mesaj sevgili Şükrü Tahran göndermiş mesajı. Çok eski dinleyicinizim, ailem ve eşim Salih için bir şarkı istiyorum demiş. Ayşe göndermiş mesajını. Zeliha Kara iletmiş, istek şarkısını yazmış bu arada. Mintaze Karabıyık, Müslüm Baba'dan istemişsiniz ama az evvel Müslüm Gürses çaldım. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

Evet, mesajlarımızla devam ediyoruz. Güzel bir mesaj gelmiş. Yusuf göndermiş. Yusuf Aktar'la diyor ki Kral Radyo'da WhatsApp'tan gönderdiğim mesajlarımı okuyup es geçenler, sevgi çemberi Melih hariç bütün vefasız sunuculara gelsin çalacağınız şarkı diye bir not iletmiş. Şimdi bazen o kadar yoğun geliyor ki mesajları, ekranda 5 tane ya da 6 tane görünen mesaj var. Onları okuyup bazen geçiyoruz. Aşağılara doğru inmek lazım tabii ki. Haklısınız. Bana Instagram'dan göndermişsiniz bu arada mesajınızı, okudum. İnşallah beni vefasızlar listesinden çıkartmışsınızdır. Türkan Kaya hayırlı yayınlar diye bir not iletmiş. İyi yayınlar diye başlayan bir mesaj. Filiz göndermiş mesajı. Fındık sezonunu kapattık. Kendime gelmek istiyorum diyor. Ünye'den selam olsun diye bir not iletmiş. Kolay gelsin. Benim de bir isteğim var. Çalarsanız sevinirim. Fatoş iletmiş mesajı. Çanakkale Biga'dan İbrahim. Eşimle seni dinliyoruz. Emrah'tan da bir şarkı istiyoruz diye notunuzu iletmişsiniz. Emrah'tan çok güzel bir şarkı hazırladım. Benden sizlere armağan olsun.

Son mesajlarımı okuyorum. Bizim Zeyno bir not iletmiş. Bu arada sosyal medyada içerik üreticisidir. Bayağı da bir takipçisi vardır. İstek şarkısını da yazmış bu arada. Az evvel dinlettim yalnız. Sıradaki şarkıyı ben size armağan edeceğim. Okuyamadığım mesajlara şöyle göz atmak istiyorum ama bakayım nerelerden kimler neler yazmışlar. Türkan Kaya, az evvel okumuştum sanırım mesajını, selamlarını iletmiş. Çanakkale Biga'dan İbrahim, o da eşiyle beraber istek şarkısını yazmış. Samsun'dan Elmas Bulut, bir istekte bulunacağım, tüm sevdiklerime gelsin, ablam Suzan'a armağan olsun, konfeksiyonda çalışan elemanlara gelsin diye bir not iletilmiş. Samsun'a da selamlar. Yine Samsun'dan Sedat Karakaş, kamyon şoförüyüm, tüm yoldaki meslektaşlarıma çalacağın şarkıyı armağan ediyorum. Erzurum'dan Mustafa Güneş selamlarını iletmiş. Ben Rize'nin Çayeli ilçesinden Kürt Ahmet. Beni herkes lakabımla tanır. Bana da bir şarkı çalarsan sevinirim diye notunu iletmiş kıymetli kralcımız. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesi daha hazır.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com. Sensat.com.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

Evet, veda vakti geldi. Bugünlük bu kadar. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakacağım. Son şarkım Ferdi Tayfur'dan, her zaman olduğu gibi bu şarkıyı da Ankara'da çok eskiden tanıdığım, yine Kültür Yolu Festivali kapsamında diğer illerde de beraber olduğum çok kıymetli bir büyüğüm var. Sevgili Şafi abi, Şafi Öztekin. Birazdan da buluşacağız sevgili Şafi abiyle. Arkadaşlarımla beraber seni dinliyoruz. Bize de bir şarkı çalar mısın diye notunu iletmiş. Şafi Öztekin'e, Ankara'da, İstanbul'da onu tanıyan tüm dostlarına çalacağım bu son şarkı armağan olarak gelsin. Yine Ankara'dan benim kıymetli dostum sevgili İdris Adabağ, onunla da bugün buluşacağız inşallah. Sevgili İdris Adabağ, Bitlis Tatvanlı hemşerilerine, Adabağ ailesine Ferdi Tayfur'un bu şarkısı benden armağan olarak gelsin. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık. Thank you.

0: Afrikalı Ali. Afrikalı Ali. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni hafta sıcak başlıyor ancak yarın kuzeyde hava serinleyecek. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 26, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 27, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yolda baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni.
1: Keşke en başa dönebilsek. Bazı insanları hiç tanımasak, bazı sözlere hiç inanmasak. Ama hayat maalesef geri sarmıyor kardeşim. İnsanda en çok keşke dediği yerden büyüyor, prizleniyor. O yüzden geçmişe takılmayacağız. Ne yapacağız? Geleceğimize bakacağız. Sevgili Afrika Dali'ye çok teşekkür ediyorum. Günlerden pazartesi, yeni haftaya başladık dostlar. Hepimiz için başta sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Gönlünüzce güzel bir hafta geçirmenizi diler ve tabii ki gönlümden geçen en güzel şarkıları şu anda bizi dinleyen tüm kralcılarımıza gönlümden armağan ediyorum. Yine hayallerimde

Orhan Gencebay şarkılarını dinlemeyi seven kralcılarımız inşallah duyuyorlardır. Bazen sistem ediyorlar bana, Orhan Gencebay'a daha çok yer vermelisin harbi kız diyenler var. Aslında her babalar listelerinde Orhan Gencebay'ı programımıza ağırlarız. Olmazsa olmazımızdır. Ama nedense bir türlü denk gelemediklerimiz de var herhalde. Onlar da zaman zaman tatlı bir sistemde bulunuyorlar bana. Umuyorum ki bu şarkı onların gönüllerini de almıştır. Hasret çekenler, sizler için de bir reçetem var. Tez zamanda hasret kaldıklarınıza kavuşmanız dileğiyle bu şarkımızı size ve hasret kaldıklarınıza armağan ediyoruz. Aç sesini kardeşim.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

birini kaybedenler muhakkak ki vardır. Hayat hemen tabii normale dönmüyor. Önce yokluğuna alışıyorsunuz, sonra anılarla yaşamayı öğreniyorsunuz. O acın içinde kendinizi yeniden bir yol bulmak öyle kolay olmuyor ama bazı vedalar maalesef geri dönüşsüzdür. Hayat ise kaldığı yerden devam eder. Seveceksiniz, özleyeceksiniz, hatırlayacaksınız ama yaşamaktan da hayattan da vazgeçmeyeceksiniz kardeşim. Muhterem ablacığım selam olsun. Mesajını aldım, teşekkür ediyorum. Sana ve sevdiklerini de armağan ediyoruz bu güzel şarkımızı.

0: yüreğimizi parçalayan bir şarkı oldu. İbrahim Erkal bu şarkıyla çok ağlatmıştır bizi. Mekanı cennet olsun. Sonrasında tabii bu güzel şarkıyı da Mine ablamız da hakkıyla da yorumladığını da söylemek istiyorum. Şimdi müzik severler için bir hatırlatmamız olacak. İbrahim Tatlıses'in güçlü yorumu ve İlyas Keçeci imzalı Sözüm Yok Artık Kral Konser sahnesindeki muazzam canlı performansıyla Kral Arşivinde serimizde efendim. İçeriğin tamamını Kral Müzik YouTube kanalımızdan dinleyebilirsiniz. Nostalji yolculuğuna ortak olmak ve Türk müziğinin en özel performanslarını izlemek için lütfen Kral Müzik YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Desteğinizi, yorumlarınızı da bekliyoruz.
1: İlaç İlaç İl Radyo.

duygularımızı paylaştık. Bu şarkıda 90'lı yıllarda çokça bizi etkileyen özel yorumlardan biriydi. Yine 90'lı yıllarda benim en çok sevdiğim bir Sinan Özel şarkısı var. Günlerdir aklımda, hafta sonu sürekli bu şarkıyı söylüyorum. Öyle tuhaf bir şey oldu dedim. Bu şarkıyı ben uzun zamandır da paylaşmıyormuşum, bunu da fark ettim. İstedim ki dinleyicilerim de mahrum kalmasınlar. 90'lar iyi bilir bu şarkıyı. Burak Yılmaz kardeşim, sevgiler selamlar. Açlık radyomuzun sesini kardeşim demiş, helal olsun sana. Muammer Koçak İzmir'den bizi dinleyen dinleyicilerimizden, Ankara'dan atacağım. Seni unutmayalım. Polatlı'dan Özgür amcamız ve tüm sevdiklerine selam olsun. Mersin'den kocaman selamlar Arbi kız demiş. Meryem'cim sana ve şu anda Niğde cezaevinde seni dinliyor oğlum Ahmet Alfa, içimi şarkı istiyorum demişler. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Bu şarkıda duygularınıza ilaç olacaktır.

İzlemişiz bu şarkıyı değil mi? Sinan Özer'i programımıza ağırladık hemen sonrasında. Ömer Danış'la devam ediyoruz. Irak, Kerkük'ten sevgiler, selamlar bir kız demişler. Selam olsun. Murat Fotoğrafçılık'ta bizi dinleyen tüm esnaf kardeşlerimize, Balıkesir'den Mustafa, Ristel'den bir reçete bekliyoruz demişler. Kovalar Ristel'inde bir reçete yazacağız sana da, hiç merak etme. Samsun'dan selamlar. Üç Kafa der sizi dinliyoruz. Harbi Kız, Elvan, Buray'dan dert yorgunu olup gittik şarkısı çalar mısınız demişler. Kız kardeşim, listemizde mevcut değil ama sırlık şarkı eminim ki sana da iyi gelecektir. Kahramanmaraş'tan Sema'cığım, çocukluğumdan beri sizleri dinlerim Harbi Kız demiş. Ne mutlu bize. Halde dinlemeye, aşılamaya devam et bizi oralarda, olur musun? Olur mu? Eyvallah. Kahramanmaraş'a da yazalım bakalım reçetemizi.

0: sayesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
6: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
10: Kredi. İlaç gibi radyo.
11: Sen de katıl derim, katılın evim.
10: İlaç gibi radyo.
12: Reklam.

0: Her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah, halimi perişan etti birisi.
1: Her şey yalan. Var mı sizin de halinizi perişan edenler? 90'lı yıllarda işte halimizi perişan edenlere yazılan bu şarkı İzzet'in sanı da zirveye taşımıştı ve hala da en çok sevdiğimiz şarkılar arasında. İnsan sevdiğini kırmamalı, üzmemeli. Güven denilen şey işte burada başlıyor. Sürekli kırıldığınız ve sizi sürekli üzen bir insana ne kadar güvenebilirsiniz ki? Ne kadar sevebilirsiniz? Sevemezsiniz.

sizi bırakıp gidenin yanında olmayı değil, zor zamanınızda elinizi bırakmayanın yanında kalmayı seçin dostlar. Çünkü herkes iyi gününüzde yanınızda olur ama asıl mesele hayat zorlaştığında kim kalmış, kim gitmiş, buna bakacaksınız. Giden üzülüyorsunuz ama kalanın kıymetini bilmiyorsunuz. Onların geç anlaşılan değeri yine onları üzüyor. O halde ne yapacaksınız? Gideni üzülmeyeceksiniz. Sizi seveni, sizi seçeni seçeceksiniz. Sizin için kalanı seçeceksiniz. Onlarla mutlu olmaya devam edeceksiniz hayatınızda. Kim hak ediyorsa hayatınıza kalandır zaten.

0: Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. Hortum saçlarım, kömür karası gözlerim. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına vur beni.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: TEM Otoyolu Çamlık Kavşağı, Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü'nde ders onarım çalışmaları nedeniyle Güney Yol platformunda trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Ankara Niğde Otoyolu'nda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu, Kırşehir Kayseri istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşımın kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

sabahın insanın yüzünde tatlı bir tebessüm bırakan müthiş bir klasiğiydi. Yeni saatimizde Demir Atık Radyo'dan Uşun'da Şarkı Razı'rımıza bir kez daha selam olsun. Alemin Kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajları değerlendirmeye devam ediyoruz. Seydi Kemer'den kamyon şoförü Serdar abicim, sana ve sevdiklerine selam olsun. Az önce güzel bir Emrah yorumu paylaşmıştık. Keyifle dinlemesindir inşallah. Ümraniye'den Melek Aydın, çok sevdiğim eşim Ercan Aydın için bir şarkı istiyorum demiş. Biliyorsunuz da eniştemiz Mesut olmuştur. Ahmetçim Konya'dan selamını aldım. Bu şarkıda yorgunluğunu alacaktır. Fındık işçileri de bizi dinliyormuş. Fındık işçilerine bir reçete yazar mısınız demişler. Samsun Çarşamba'dan selamlar abi kızı yerek mesajını bize gönderen sevgili Abdullah kardeşim. Kolaylıklar diliyorum sizlere de. Şeyma Sivas, cezaevinde yatan eşim Serdar Dinçer'i çok ama çok seviyorum. Allah ne güzel. Söyleyene değil söyletene bakacaksınız. Demek ki hak ediyor. Balıkesir'den Ercan Kısa seni unutmayalım. Sana da armağan ederim bu şarkıyı. Müfresenle devam ediyoruz.

0: Haykırmak istiyorum aşkımı. Sana açılamıyorum. Yakayı versem seni. Dostluğunu, sevgini korkuyorum. İnan, çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Haykırmak istediğiniz bir sevginiz varsa lütfen artık içinize atmayı bırakın. Aksi takdirde söyleyemediğiniz için kaybedeceksiniz ve işte ondan sonra o pişmanlık var ya, o keşkeler sizi yiyip bitirecek. Kesinlikle duygularınızı söylemekten kaçınmayın. Sevmek, aşık olmak ayıp değil, suç değil yani. Utanacak bir şey yapmamışsınız. Sevmişsiniz kardeşim. Yani bundan neden kaçarsınız ki? Ya da bunu söylemekten neden korkarsınız? Aşk korkak insanları sevmez. Korkak insanlarla zaten gerçek aşk yaşanmaz. Öyle değil mi Süleyman abicim? Uzun yol kaptanı o da harbiden seviyor yengemizi. Emine yengemize de yakışıyor bir reçete. Hemen yazıyoruz. Yolunuz açık olsun. Biga'dan Ömer kardeşim, Biga'lılara yaz bir reçete demiş. Yazalım bakalım. Yayınlar Harbican, sevmiyorum. Bir şarkı bana da gönderir misiniz demişler Antalya'dan. Eyvallah. Ali Acar, hemen yazıyoruz reçetemizi. Beydağlı Hüseyin kardeşim, o da yoklamada yerini almış. Kayseri'den Belkıs, yıllardır bizim yine razılığımızdanmış. Açmış o da radyosunun sesini. Yetkişir diyoruz. Macaristan'dan selamlar bir kız Kerem. Eksik olma. Diyarbakır'dan Yusufcuğum, sana ve Yıldız'ın adı yazalım reçetemizi.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı var. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Kimi Radyo.
0: Reklam.
3: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Harbi kız.
1: Prangalar buram, ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni, duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini, yeniden

kapılarıma umut bırakmayın. Yarınlarıma sakın aldanmayın, ağladığıma bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini.

0: Prangalar vurun ayaklarıma. Kelepçeler takın kollarıma. Uçurumlar kazın yollarıma. Bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini. Tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarıma. Umut bırakmayın yarınlarıma. Sakın aldanmayın ağladığıma. Bırakmayın beni. Bırakmayın.
1: Sevgisi kalbimizde, şarkıları her daim dilimizde, yüreğimizde yara bere kalmaz kardeşim. Ferdi abimizin şarkılarını dinlediğimizde 90'lı yıllarda canımızı okuyan bir güzel şarkısı daha var ki ona ait ne varsa kalbimde paramparça, unutmak istiyorum diyoruz. Unutamadıklarımız, unutmaya çalıştıklarımız, kalbimizden söküp atamadıklarımız. Bu şarkı bizden size armağan olsun. Aç sesini kardeşim.

0: Ona ait ne varsa İçimde paramparça Mazimi sayfa sayfa Unutmak istiyorum Unutmak istiyorum
1: Bazı şarkıları dinlediğimizde Yıllar geriye gidiyor değil mi? Unuttuğumuzu sandığımız hatıralar resmen yeniden canlanıyor. Arabeskin babaları bizim için cidden çok kıymetli. Onlar sadece kulağa değil, kalbe de dokunuyor. İşte kalbe dokunan bir şarkımız daha var ki.

Zorla kendinizi kimseye sevdiremezsiniz kardeşim. Gönlü size olmayanın peşinden koşarak sadece kendinizi tüketirsiniz. Ruhunuzu, bedeninizi yorarsınız. Yani kısacası yazık edersiniz kendinize. Bursa'dan sevgili Murat Berkay kardeşime ve tüm sevdiklerine selam olsun diyelim. Yalova'dan programımızı takip eden krallarımız var. Sevgili Mengüç Saim kardeşim, sana ve sevdiklerine de yazalım bir reçete. Cezaevinde yatan oğlum Tevzi Karakaş için bir şarkı rica ediyorum harbi kız demişler. Her zamanda kavuşmanızı diliyorum. Allah kurtarsın. Harbicim Özgür Yeşilova, 5 yaşında yeğenim Zera, Alya, Yeşilova'ya bir reçete yazar mısın? Tabii ki yazarız. Müslüm Baba'dan çok güzel bir şarkı paylaşmıştık. Beylikdüzü'nden sevgili Canancığım, sana da armağan etmiş olalım. Batman'dan Yetercim, canımsın benim, sen de çok seviyorsun Müslüm Gürses'i. Sana da sağlam bir reçete yazdık. Yalova'dan selamlar. Her gün sizleri dinliyoruz harbi kız demişler. Bugün de yoklamada yerimizi aldık diyen Malatya'dan sessiz bir dinleyenimiz sevgili Belgin'cim. Canımsın benim, kolay gelsin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İlaç gibi radyo.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

duygularını açıklamış, söylemiş ama bunun bedelini de fena bir şekilde ödemiş. Tabii böyle şeyler de olabiliyor bazen. Yanlış insana gönül bağlayınca onun bedeli de ağır oluyor. Balıkesir'den sevgili Bartu, babası Aslan için bir şarkı istemiş. Ona da yazalım reçetemizi.

Adıyaman'dan sevgili Serkan kardeşim, şarkı sana darman ediyorum. Vefasız birisi varmış, ona armağan etmişsin. Babacığına da acil şifalar diliyorum. Allah bağışlasın inşallah sizlere. Erdek Narlıköy'ünden sevgiler selamlar Harbi Kız demişler. Yalova Armutlu'da seni dinliyoruz. Tüm şoför arkadaşlara da bir reçete yazarsan şahane olur demişler. Tabii ki seve seve, yolunuz açık olsun. Bursa'dan medet. Yengiz Baba'dan çok güzel bir şarkı paylaşmıştık. Sanırım denk gelmediniz. Kadın mahkumlarına bir şarkı rica ediyorum Özcan dayıma. Yaz bir reçete Harbi Kız demiş. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Harbi Kız hedeften vuruyorsun, şarkılar çok güzel demiş. Teşekkür ediyorum. Samsun'daki ailene de yazalım bir reçete. Sevgili Sezgin Odabaş, bu şarkı benden sana ve sevdiklerine de armağan olsun. 2 saatlik zaman su misali akıp geçti. Yine haftaya güzel şarkılarla başladık. Güzellikler sevgili kanla devam edecek. Bir yerlere de ayrılmayın. Nasip olursa yarın saatten 13'ü gösterdiğinde tekrar kavuşmak ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber. Mutlu günler. Bugün 21 Eylül Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika'da Erdoğan zirve kapsamında aralarında Amerikan Başkanı Trump'ın da olduğu liderlerle görüşecek. Yarınsa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Programa ilişkin detayları NTV muhabiri Deniz Tüysüz aktarıyor.
1: Hayli yoğun bir programı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi de dile getirdi. İnşallah dolu dolu geçecek bu program dedi. Kendisini karşılamaya gelen Türkler vardı, burada yaşayan Türkler. Onlar da saatlerdir burada bekliyordu. Ve ayağının tozuyla hemen onların yanına gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Selamlaştı, sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Çok sayıda bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu gezisinde eşlik ediyor. Onların da ayrı ayrı programları var. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı yarın itibariyle başlıyor. Aslında Türkiye'de yarın oldu, pazartesi itibariyle başlıyor desek daha doğru olur. Yüzyıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada da bir konuşma yapması öngörülüyor. Aslında ilk mesajlarını Amerika'da bulunduğu süre boyunca ilk mesajlarını buradan verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuşmasını yapacak burada ve ikili görüşmeleri olacak. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katıldığı bir zirve, bildiğimiz gibi Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu aslında burada ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanı burada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işte görüşeceği devlet ve hükümet başkanları olacak. Salı günü de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk gün 4. sırada hitabını gerçekleştirilecek. 2. sırada da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olacak.
0: Fon dolandırıcılığı soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı. 10 zanlı ise aranıyor. Adalet Bakanı Gürlek, gözaltı işlemlerinin katılım evi Tasarruf Finansman AŞ'ye yönelik gerçekleştirildiğini açıkladı. Aynı soruşturma kapsamında dün de iş insanı Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Öte yandan Pusula Holding ve Pusula Portföy yöneticilerinin 40 milyon değerinde euro ve doları İsviçre'ye transfer ettiği belirlendi. 9 şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketleri de donduruldu. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyelerindeki azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Usulsüz yolla vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Usulsüz yollarla 1070 kişiye vatandaşlık kazandıran 72 şüpheli gözaltına alındı. 30 şirkete kayyum atandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atandı. Örgütün seçim süreçlerini etkilemeye çalıştığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi. Amerikan Başkanı Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklamalar geldi. Trump, İran konusunda karar verme aşamasındayım, Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. Amerikan Fox kanalına konuşan Trump, İran'la anlaşma yapmayı ya da İran'ı yok etmeyi değerlendirdiğini söyledi. Almanya'da iki eyalette seçim vardı. Başkent Berlin'de Sol Parti Türk kökenli siyasetçi Elif Erap liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Erap'in Berlin eyaleti başbakanı olma ihtimali de var. Adana'da Saim Bey ilçesi merkezli 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 4.02'de yaşanan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Olumsuz bir ihbar alınmadı. Türkiye'nin yerli üretim hızlı trenleri için seri üretim süreci başladı. Hedef 2027 ve 2028'de 7'şer olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirileceğini söyledi. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında konuk etti. Eyüpspor karşısında 3 puanı tarihi bir skorla aldı. Sarı lacivertler rakibini 8-0 yendi. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amespor'a konuk oldu. Siyah beyazlar sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Amespor ise puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. MotoGP'de sezonun 15. yarışını Pedro Acosta kazandı. İspanyol sporcu kariyerinin ilk zaferine ulaşırken Toprak Razgatlıoğlu 20. oldu. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Balkanlardan kuzeye soğuk ve yağışlı hava geliyor. Yarın İstanbul kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 26, İzmir ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu Çamlık Kavşağı Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Güney Yol platformunda trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Ankara Niğde Otoyolu'nda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu Kırşehir Kayseri istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

Unutulmayan bir şarkıdır. Elif Buse Doğan'ın o güzel yorumuyla dinlettik. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Harbi Kız'ı uğurladık. Sevgili Harbi Kız, teşekkür ediyorum. Yaşattığın güzelliklerin devamı gelsin istiyorum. 21 Eylül günlerden pazartesi. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum kralcılarımıza. Alemin kralındasınız, Kaan'lasınız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de.

Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi Opet.com.tr ve Anadolu Sigorta.com.tr'de.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.

0: gözyaşım yok artık.
1: Alemin kralında, Kral Efendi, imparator hayranlarına ve tabii ki sevenlerine bu şarkı benim şarkım diyenlere armağandı. İmparatorun güçlü yorumuyla ve İlyas Keçeci imzalı Sözüm Yok Artık, Kral konser sahnesindeki muazzam canlı performansıyla Kral Arşiv serisinde, bu hatırlatmayı yapalım kralcılarımıza. İçeriğin tamamı Kral Müzik YouTube kanalında. Siz de nostalji yolculuğuna ortak olmak istiyorsanız ve Türk müziğinin en özel performanslarını izlemek istiyorsanız Kral Müzik YouTube kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin kralcılarımız.

Bu bölümde 90'lı yıllara damgasını vuran şarkılara yer verirken Özcan Deniz yorumuyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kralcılarımız bizlere nasıl ulaşacak? 0532 703 92 00 Alemin Kralı'na ulaşacağınız WhatsApp numaramız. Ayrılık acısı yaşayanlar için yer verelim. Aslında bu şarkıda lafı fazla uzatmadan doğrudan kalbimizin orta yerine Özcan Deniz dokunuyor. Çünkü ayrılık bazen bir kelime değil. Geride kalanların, eksilenlerin ve adı konulmayan yarım kalmışlıkların özeti olabiliyor. Özleyenlere, bekleyenlere ve tabii ki geri dönüşü mümkün olmayan yollarda her şeye rağmen hayatına devam edenlere.

Ayrılık acısını sonunda çektirdin ya. Sensizliğin sancısını sonunda gösterdin ya. O kara gözlerine hasret bıraktın ya. Yollarım karanlık, kendimi kaybettim ben. Bilirsin ki sensiz hiçbir şey bu beden. Umutları, sabahları, sevdaları, yıkılan yarınları yeniden kuramam ki ben. Ellerin ellerimden çok ama çok uzakta. Yüreğim sensiz, şerefsiz bir tuzakta.

0: bağla beni.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de kralcılarımıza ulaştırdığımız bir Selami Şahin şarkısı. İşte bu şarkıyı dinlerken eşlik edenlere ve bu şarkı benim şarkım diyenlere armağandı. İstanbul'dan Melek Hanım teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sevdiklerinize ve size armağan edelim şarkıyı. Gönül Hanım'a ve ondan sevdiklerine hediye edeceğiz. Duygu Hanım hoş geldiniz. Selami Şahin şarkısını ailesine ve sevenlerine armağan edelim. Almanya'ya bir dönelim. Almanya'dan Nuray Hanım'a, ondan ailesine. Hollanda'dan Buket Hanım hoş geldiniz. Biricik aşkına hediye etti şarkıyı fakat aşkının ismini yazmayı da ihmal etmiş. Murat Belçika'dan mesajı ulaştırdı. Murat'cığım, programın ikinci bölümünde babalar resteline, ustalara saygı kuşağına yer vereceğiz. Hiçbir yere ayrılma. Şarkılar sana da hediyemiz olacak. Az sonra ilk saati geride bırakacağız kralcılarımız ve ikinci saatin içerisine adım atacağız. Hayatımıza damgasını vuran şarkılar her zaman olduğu gibi alemin kralında Kral FM'de sizlere ulaşmaya devam ediyor.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
0: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: İşinizin başında siz. Risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir. Zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi

0: İlaç gibi radyo.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı...

Babalar Resteli'ni, ustalara saygı kuşağını, imparator yorumuyla nihayete erdiriyoruz. Her zaman olduğu gibi. Ve tabii ki söz verdik bu şarkıları kimlerle paylaşacağız. Programın bitimine fazla bir zaman kalmadı kralcılarımız. Nuray Hanım'a armağan olsun şarkı. Nuray İşcan'dan sevdiklerine hediye olsun. Gönül Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Orhan Baba yorumu Barış Varlar'a ve sevdiklerine de hediyeydi. Şarkılara eşlik eden sessiz kralcılarımızı da tabii ki unutmuyoruz. Diyarbakır'dan sevgili Yusuf, Yusufcuğum hoş geldin, yıldızına armağan etmiş, onu çok sevdiğini dile getirmiş. İnşallah dinliyordur. Bursa'ya dönelim, Murat ve Berkay. Şu anda kargo şirketinde çalışıyorlar. Yer verdiğim Ferdi Baba yorumunu sevdikleriyle paylaşmayı istediler. Almanya'dan Fatoş Hanım'a, Mersin'den Bitlisli Onur için de yer verelim şarkıya. Muhterem Hanım iyi haftalar, dileklerimi iletiyorum, hoş geldiniz. Kezban, Hatice ve Tuna'ya da armağan olsun şarkılar. Trabzon'dan sevgili Ali hoş geldin. Sıradaki şarkıyı mesai arkadaşlarına hediye ediyor. Eşref ve tüm emekçilere. Gaziantep'ten sevgili Mehmet Yağmur'dan şu an tekstilde çalışmakta olan arkadaşlarına ve sonrasında Mehmet amcama armağan olsun der. Seyir halinde bulunan kaptanlarımızı iyi seyirler, çalışan emekçilerimize kolay gelsin ve tabii ki evlerinde bizleri dinlemekte olan hanımefendiler. Sizleri de unutmayalım. Bu şarkıyla Babalar Resteli'ni nihayete erdirelim.

0: İlaç Kimi Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir. Zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önlemini

hatıram oldun, sevincim oldun şarkıma, şarkıma. Daha ne olsun, duygularımsın.

Zaman yine su misali aktı geçti. Veda vakti, haber merkezimize bağlanacağız kralcılarımız. Yeni hafta kralcılarımıza bereket, huzur, sağlık ve güzellik getirsin dileklerimi tekrar tekrar iletiyorum. Yarın Harbi Kız'ın hemen sonrasında buluşmak dileğiyle söz sevgili kaptanımızda. Kaptanım inşallah iyisindir ve mikrofonu sana devrediyorum. Hayırlı güzel bir yayın diliyorum. İyi bir hafta diliyorum tabii ki sana da.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 21 Eylül Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Eski MİT görevlisi Kaşif Kuzinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gelişme var. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kuzinoğlu'nu canlandıran oyuncu Sedat Savtak ifadeye çağrıldı. Bu arada gözaltındaki 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ayrıca başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı, sağlık durumunun düzelmesi halinde Kuzinoğlu soruşturmasında ifade verecek. Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde temin edip haksız kazanç sağlayanlara yönelik yeni bir soruşturma var. Adalet Bakanı Gürlek, 4 ilde 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete operasyon düzenlendiğini, 825 kişi hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atandı. Örgütün seçim süreçlerini etkilemeye çalıştığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi. Almanya'da 2 eyalette seçim vardı. Başkent Berlin'de Sol Parti Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Eralp'in Berlin eyaleti başbakanı olma ihtimali de var. Adana'da Sayınbeyli ilçesi merkezli 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabaha karşı saat 4.02'de yaşanan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Olumsuz bir ihbar alınmadı. Gaziantep'ten kadın cinayeti haberi geldi. 27 yaşındaki Merve Keklikçi'yi öldüren eşi cinayetin ardından rastgele ateş açarak 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı. Kaçmaya çalışan zanlı kısa süre içinde yakalandı. TOKİ'nin geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği indirim kampanyası yarın başlıyor. Kampanya kapsamında borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül Salı gününden 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor karşısında 3 puanı tarihi bir skorla aldı. Sarı lacivertler rakibini 8-0 yendi. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amespor'a konuk oldu. Siyah beyazlar sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Amespor ise puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. MotoGP'de sezonun 15. yarışını Pedro Acosta kazandı. İspanyol sporcu kariyerinin ilk zaferine ulaşırken Toprak Razgatlıoğlu 20. oldu. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu Çamlık Kavşağı Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Güneydoğu platformunda trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Ankara Niğde Otoyolu'nda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu Kırşehir Kayseri istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kaptan Şener.
6: İlaç gibi radyo.

Sevgili Kaan'ım, teşekkür ediyorum. Kaan'ımız şarkılarıyla, sohbetiyle sizlerle olmuştu. Şimdi mikrofonda olma sırası bizde. Kendisine teşekkür ettik, uğurladık. Yüreğine sağlık diyelim. Takvim yaprakları 21 Eylül 2026 Pazartesi gününde olduğumuzu gösteriyor. Hepinize selam olsun. Yeni hafta sağlıkta, sıhhatte, huzurda, mutlulukta, berekette gelsin efendim. Her birinize güzel haberler getirsin yeni hafta. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyoları başındaki tüm güzel yürekler, bilmiyorum nerelerdesiniz, hangi coğrafyalardasınız ama eminim ki ülkemizin ya da dünyanın herhangi bir köşesinde bizlere kulak veriyorsanız buyurun bu güzel duyguları şarkılarla paylaşmaya başlayalım. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı var. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Kimi Radyo.
0: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç Kimi Radyo.
4: Vakıfbank Veysel kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Hepine doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
5: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
5: 1. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç Gibi Radyo.

Evet, yolculuk ve seyre başladık. Güzel şarkılarımızı, güzel ezgilerimizi sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz tabii ki. Sevgili Kaan'ın da ifade ettiği gibi her birimize çok güzel bir hafta olsun diyelim tekrar. Sağlıkta, sıhhatte ve huzurda iyi haberler aldığımız bir hafta yaşayalım canlar. Mesajlar nerelerden geliyor? Kral FM WhatsApp hattı 0532 703 92 00. Instagram'dan yazmak isteyen kralcılar da benim kolayıma gelir derseniz nereden yazacaksınız? Kral FM Kaptan Şener adresinden mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Unutmayın, Kral FM Kaptan Şener birleşik şekilde yazın. Çıkan profili takip edin. Direkt mesaj bölümünden mesajlarınızı gönderin canlar. Ve sonra 1 Mart'ı oluyorum. Denize aşk, gökyüzüne sevdalı, özgürlüğe tutkun, maviye tutsak ve sana hasret. Gülüşüne takılıp gidiyor yüreğim. Aziz Nesin satırlarını göndermiş Tülay Hanım. Teşekkür ediyoruz. Duygusal başladık. Hadi bakalım Ayten Telmi. Kaptanımız canımız güzel bir hafta olsun. Sağlıklı, huzurlu, bereketli olsun hepimize diyor. Kalbi güzel Neşet Ertaş der ki, şahsınıza karşı haddini aşan, hududu geçen ve küstahlaşan insanları altın olsa kesenizde, bal olsa kasenizde tutmayın diyor. Güzel yayınlar dilerim. Seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun. Adana'dan selamlar demiş. Ne güzel söylemiş Neşet Baba. Bozkır'ın tezenesi, ruhun şad olsun diyelim. Ebu Bekir Ayobi selamlar demiş. Kahve eşliğinde bizleri dinliyor belli ki. Bir de hikayesine bizleri etiketlemiş. Ne demiş Cemal Süreyya? Kahveden bir yudum almamışsın. Yoksa korktun mu beni 40 yıl sevmekten? Benim sana koşmaktan dizlerim kan içinde. Sen çakıl taşını bahane ediyorsun. Eyvallah. Hemen hikayemize ekleyelim. Sude Naz Babacığına seslenmiş bugün de. Seni çok seviyorum, çok özledim. Bizler çok iyiyiz demiş. Ben Bursa'dayım, kendine dikkat et, Allah'a emanet ol diyor notunda. Muhterem ablamıza ne güzeldir sıcak bir gülüşün hüznünü örtmesi, bir dostun sohbeti, ne güzeldir bir anı bırakmak geçip giden güne. Ne para ne pul, ne güzel bir nimettir samimiyetin ve sevginin sesi. İyi insanları sevelim, insan neyi severse ona benziyor çünkü. Hoş geldin kıymetli kardeşim, hayırlı haftaları, yayınlar, seviyoruz seni demiş. İstanbul'dan sevgilerini, selamlarını iletmiş. Bizden de selam olsun İstanbul'umuza. İstanbul demişken Pelin Hanım da takipte. Can Kaptanım, iyi keyiflerin olsun. Her şey gönlünce olsun. Yeni hafta sağlık, huzur, mutluluk getirsin inşallah. Hoş geldiniz, iyi yayınlar olsun diyor. Çok teşekkür ediyorum sizlere de efendim. Güzel haberleriyle keyifte gelsin diyelim yeni hafta. İlk mesajlar dillendirildi. Alemin kralında Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam ediyor.

0: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
1: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
3: Garanti BBVA.
4: Garanti BBVA Mobil'den farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Garanti BBVA.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: 10 yılı aşkın sürede Prime Kompetes Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
3: getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın.

0: müzik doğasında var.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Yavaş yavaş ilk saati sonlandıracağız. Sevgili kralcılar, sanat müziğimizin birbirinden güzel şarkılarıyla ilk saati tamamlayacağız. Bu arada her tarzın en iyilerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. İkinci saatte de sevgili kralcılarla olacağız. Gün batımına yakışır şarkılar sizlere ulaşacak radyolarınız aracılığıyla. Alemin Kralı'nda birazdan 18'de ana haber bülteni var. Günün gelişen haberlerini hafta başlangıcında haber merkezimiz bizlere bir aktarsınlar. Bakalım neler olup bitmiş. Haberdar olalım, dinleyelim. İkinci saatte şarkılarımla, sohbetimle burada olacağım. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın şimdi bu güzel şarkıyla. İlk saati tamamlayalım.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 21 Eylül Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika'da Erdoğan zirve kapsamında aralarında Amerikan Başkanı Trump'ın da olduğu liderlerle görüşecek. Yarınsa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Programa ilişkin detayları NTV muhabiri Deniz Tüysüz aktarıyor.
2: Hayli yoğun bir programı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi de dile getirdi. İnşallah dolu dolu geçecek bu program dedi. Kendisini karşılamaya gelen Türkler vardı. Burada yaşayan Türkler. Onlar da saatlerdir burada bekliyordu. Ve ayağının tozuyla hemen onların yanına gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Selamlaştı, sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Çok sayıda bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu gezisinde eşlik ediyor. Onların da ayrı ayrı programları var. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı yarın itibariyle başlıyor. Aslında Türkiye'de yarın oldu, pazartesi itibariyle başlıyor desek daha doğru olur. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada da bir konuşma yapması öngörülüyor. Aslında ilk mesajlarını Amerika'da bulunduğu süre boyunca ilk mesajlarını buradan verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuşmasını yapacak burada ve ikili görüşmeleri olacak. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katıldığı bir zirve, bildiğimiz gibi Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu aslında burada. Ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanı burada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işte görüşeceği devlet ve hükümet başkanları olacak. Salı günü de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk gün 4. sırada hitabını gerçekleştirilecek. 2. sırada da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olacak.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gelişme var. Gözaltındaki eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı. İki kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtaks'a ifadeye çağrıldı. Ayrıca başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı, sağlık durumunun düzelmesi halinde Kozinoğlu soruşturmasında ifade verecek. Fon dolandırıcılığı soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı, 10 zanlı ise aranıyor. Adalet Bakanı Gürlek, gözaltı işlemlerinin katılım evi tasarruf finansman AŞ'ye yönelik gerçekleştiğini açıkladı. Öte yandan Pusula Holding ve Pusula Portföy yöneticilerinin 40 milyon değerinde euro ve doları İsviçre'ye transfer ettiği belirlendi. 9 şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketleri de donduruldu. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyelerindeki azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Usulsüz yolla vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Usulsüz yollarla 1070 kişiye vatandaşlık kazandıran 72 şüpheli gözaltına alındı. 30 şirkete kayyum atandı. Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde temin edip haksız kazanç sağlayanlara yönelik yeni bir soruşturma var. Adalet Bakanı Gürlek, 4 ilde 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete operasyon düzenlendiğini, 825 kişi hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atandı. Örgütün seçim süreçlerini etkilemeye çalıştığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi. Amerikan Başkanı Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklamalar geldi. Trump, İran konusunda karar verme aşamasındayım, Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. Amerikan Fox kanalına konuşan Trump, İran'la anlaşma yapmayı ya da İran'ı yok etmeyi değerlendirdiğini söyledi. Almanya'da iki eyalette seçim vardı. Başkent Berlin'de Sol Parti Türk kökenli siyasetçi Elif Erak liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Erak'ın Berlin eyaleti başbakanı olma ihtimali de var. TOKİ'nin geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği indirim kampanyası yarın başlıyor. Kampanya kapsamında borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül Salı gününden 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek. Türkiye'nin yerli üretim hızlı trenleri için seri üretim süreci başladı. Hedef 2027 ve 2028'de 7'şer olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirileceğini söyledi. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Milli takım tarihinde ilk kez yer alacağı UEFA Uluslar A Ligi maçlarını bekliyor. Ay Yıldızların ilk rakibi Zidane yönetimindeki Fransa. Karşılaşma Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de oynanacak. Milliler pazartesi günü de İtalya'yı Bursa'da konuk edecek. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amespor'a konuk oldu. Siyah beyazlar sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Amespor ise puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında konuk etti. Eyüpspor karşısında 3 puanı tarihi bir skorla aldı. Sarı lacivertler rakibini 8-0 yendi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Balkanlardan kuzeye soğuk ve yağışlı hava geliyor. Yarın İstanbul kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 26, İzmir ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Tem Otoyolu Çamlık Kavşağı Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü'nde ders onarım çalışmaları nedeniyle Güney Yol platformunda trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Ankara Niğde Otoyolu'nda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu Kırşehir Kayseri istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşımın kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Yolculuk ve Seyir'de bültenin hemen sonrası bu güzel şarkılarla efendim ikinci saati açtık. Tabii ikinci saati açar açmaz ne yapıyoruz? Güzel dilekler, temenniler sıralansın. Sevgili kralcılar, şu an yollarda olan güzel yürekler, özellikle büyük şehirlerde, mega kentlerde trafiğin yoğunlaşacağı saatler, iş çıkış saatleri malumunuz. Efendim hepinize iyi yolculuklar olsun. Gideceğiniz yerlere sağ salim ulaşın. Şarkılarım sizlere armağandır. Uzun yol kaptanlarımızı da unutmayalım bugün de. Onlara da iyi yolculuklar dileyelim. Mesaideyim diyenler, çalışanlar, emekçi, güzel yürekler hepinize selam olsun. İyi mesailer dileyelim. Şarkılarımızı sizlere de armağan edelim. Yine kahramanlarımızı unutmayalım. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, bizim için nöbette görevde olanlar, vukuatsız iyi nöbetleriniz olsun. Her birinize şarkılarım armağan olsun. İstirahatteki dostlara da güzel bir pazartesi akşamı dileyelim. Sevgili kralcılar, gün batımı vakitleri, en keyifli zamanları diyebiliriz günün. Ve bu güzel saatlerde şarkıları, duyguları paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada bir Bodrum'a selam gönderelim. İstanbul'un yoğunluğundan kendini Bodrum'a atmış olanlar da bizleri dinliyor. Yoğun iş temposu, yoğun trafik derken o sessizlik bazen çok mu sessiz ya, dedirtiyor değil mi? Evet, ben de karavanıma geçtiğimden beri, karavanımla İstanbul'un dışında yaşadığımdan beri bazen diyorum 24 saat yaşayan bir kentten biraz daha böyle çok sessiz ortamlara geçince insan bunu ilk zamanlar sorguluyor da. Ama insanoğlu işte alışıyor mu? Alışıyor. Şimdi gürültüye, trafiğe ve fazla hareketliliğe mesafe koyuyoruz diyelim. Sevgili Ayça Bodrum'dan bizleri dinliyormuş. Selamlarımızı iletelim. Şarkılarımız armağan olsun. Nursayın İstanbul'dan selamlar demiş. Harika bir hafta olsun diyor. Selam ve sevgilerimi yolluyorum demiş. Bizden de selam olsun diyelim efendim. Ve dönüyorum Samsun'a. Sevgili kaptan merhabalar. Duyguları yansıtan şarkıları keyifle dinlemekteyim. Ömrümüzden güzellikler eksik olmasın yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Samsun'a selamlar. Bu güzel dilekler için de teşekkürler. Evet, yolculuk ve seyirde ikinci saatteyiz. Birkaç mesajla da karşılamış olduk ikinci saati. Buyurun şarkıları paylaşmaya devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir
7: Prime Computers Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
8: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
7: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
9: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
10: Gaziantep'te festival zamanı. GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
6: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
5: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com.
7: Sensat.com. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
1: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

İkinci saatimizin o güzel mesajlarına dönelim bakalım. Hem Kral FM WhatsApp hattından hem de Instagram'da Kral FM Kaptan Şener profilinden yazan güzel yürekler neler yazmış dillendirmeye çalışalım. Evet, Filiz Kıtay takipteymiş. Huzurun sesi canım kaptanım, hoş gelmişsin, ben de buradayım diyor. Yoklamadaki yerimi aldım, sizleri can kulağıyla dinliyorum. Deve kuşuna uç demişler, ben deveyim demiş. O zaman koş demişler, ben kuşum demiş. Herkes işine geldiği gibi diyor. Çok doğru vallahi, ne güzel sözmüş ya. Adem sağlam kaptanım, Kayseri'den selamlar saygılar. Sağlıklı, huzurlu, mutlu haftalar demiş. Hepimize öyle olsun. Ebu Bekir Ayobi selamlar diyelim tekrar. Nesrin Hanım bizleri dinliyordu. Selamlarımızı iletelim. Müzeyyen Seskir takipteydi. Frankfurt'tan yazıyor. Dileriz kızımın yaş gününü benim tarafımdan kutlarsınız. Memnun olurum diyor. Çok teşekkür ederim. Frankfurt'tan bol bol selamlar demiş. Sevgili Serpil'in doğum günü mü? Oo, ne güzel. Sevgili Serpil'cim, yeni yaşın güzellikler getirsin. Evet, sevdiklerin, sevenlerinle, ailenle birlikte güzel bir yıl seni bekliyor diyelim. İnşallah öyle geçsin diyelim. Bugünlerde doğan bütün kralcılar, iyi ki doğmuşsunuz canlar. Hoş geldin Şener abi diyor. Deniz Tavas'tan selamları, yayınlar demiş Mehmet Ali. Neslihan Hanım, güzel yürekli, hoş geldin. Seni tabii ki her zamanki gibi evde dinliyorum demiş. Nerede olursan ol, biz kulağımızda, kulaklık kaptanımızla yol almaya devam ediyoruz. Allah'a emanetsin Can Kaptan demiş. Çok teşekkür ediyorum. Nurhan Hanım da hikayesine bizleri etiketlemiş. Ağaç gibi olun diyor. Yapraklarınızı değiştirin ama asla köklerinizi değil. Fikirleriniz değişebilir ama değer ve ilkeleriniz asla. Victor Hugo'nun sözü sıcak bir İzmir akşamından selamlar diyerek göndermiş. Güzel sözmüş değil mi? Adana'dan selamlarını iletmiş Yağmur. Yolculuk yapıyoruz şu an kızlarım. Yağmur'dan annem Sevim, babam Ali Sami'ye selamı olsun demiş. Şarkı benden onlara gelsin, sizlere de iyi yayınlar diyor. Teşekkür ediyorum. Muhammed Coşkun merhabalar, Sivas'tan dinliyorum demiş. Uzun Yol Kaptanları'na bir şarkı istemiş. Armağanımızdır efendim. Ve Cemil Alper galiba değil mi, selamı olsun. Gaziantep'ten selamlarını iletmiş. Yüreğine sağlık. Sizler de yaşayın canlar. Vallahi hayatı en güzel şekilde sizler de yaşayın. Şükrü Tarhan var Konya Bozkır'dan. Emine Hanım var Hollanda'dan takip ediyordu. 21 Eylül sonbaharın başlangıcı, yeni hafta hepimize huzur, mutluluk, sağlık getirsin demiş. Lütfen artık çöplerimizi toplayalım. Cennet Türkiye'mde tertemiz kışa girelim. Doğa tepkisiz kalmaz, bunu unutmayalım diyor. Çok doğru söylüyor vallahi öyle. Doğaya ne verirseniz misli misli geri veriyor. Bunu da asla unutmayın. Sakine Hanım, Mehmet Çelebioğlu, Turgay Varol, Durdane Erdoğan, sizlere de selamlarımızı iletelim. Filiz Kıtay'ı da görüyorum. Efendim, şarkılarımız sizler için çalmaya devam etsin. Alemin kralındasınız Kaptan Şener'le gün batımında, müzik yolculuğunda.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Doğru lastik, doğru hizmet, güvenli yolculuk. Batı Lastik. Bu bizim işimiz.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
7: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

bölgesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
0: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr.

0: en kolay yol.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
3: İlaç Kili Radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
3: İlaç Kili Radyo.
5: Reklam.
6: Kaptan Şener.
3: İlaç Kili Radyo.

ve gün batımı vakitlerinde iki saatinize ortak oldum. Sevgili Kaan'ımızdan mikrofonu yine İstanbul'dan, bu kez İzmir'e, hatta Kuşadası'na aldık ve karavanımızdan yayınımızı gerçekleştirdik. Yürüyen stüdyomuzdan seslendik, aynı zamanda yuvamızdan siz güzel yüreklerle olduk. Yolculuğumuz, seyrimizi, artık vedamızı gerçekleştirme vakti. Bugünlük bizden bu kadar diyeceğiz. Bu arada sevgili kralcılar, bugün 21 Eylül Alzheimer günü. Evet, Dünya Alzheimer gününde Alzheimer hastalığı ve demans hastalığı konusunda toplumsal bilinci arttırılması adına farkındalık günündeyiz. Alzheimer hastalığının erken tanısı, tedavisinin önemini vurgulamak, aynı zamanda hasta yakınlarının yaşadığı zorluklara da dikkat çekmek anlamında önemli bir gün diyebiliriz sevgili kralcılar. Eylül ayının tamamı Dünya Alzheimer Ayı olarak kabul ediliyor ve çeşitli bilinçlendirme etkinlikleri

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 21 Eylül Pazartesi, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Fon dolandırıcılığı soruşturması manşetlerde. ntv.com.tr ile başlayalım. Fon dolandırıcılığı soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı, 10 zanlısı aranıyor. Adalet Bakanı Gürlek, gözaltı işlemlerinin katılım evi tasarruf finansman AŞ'ye yönelik gerçekleştiğini açıkladı. Öte yandan Pusula Holding ve Pusula Portföy yöneticilerinin 40 milyon değerinde euro ve doları İsviçre'ye transfer ettiği belirlendi. 9 şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketleri de donduruldu. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyelerindeki azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Geçelim sabah.com.tr'ye. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gelişme var. Gözaltındaki eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı. İki kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saataks'a ifadeye çağrıldı. Ayrıca başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı, sağlık durumunun düzelmesi halinde Kozinoğlu soruşturmasında ifade verecek. TRTHaber.com var sırada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika'da. Erdoğan zirve kapsamında aralarında Amerikan Başkanı Trump'ın da olduğu liderlerle görüşecek. Yarınsa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde temin edip haksız kazanç sağlayanlara yönelik yeni bir soruşturma var. Adalet Bakanı Gürlek, 4 ilde 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete operasyon düzenlendiğini, 825 kişi hakkında soruşturma açıldığını bildirdi diye yazıyor hürriyet.com.tr'de. Gaziantep'ten kadın cinayeti haberi geldi. CNNTürk.com'dayız. Gaziantep'te 27 yaşındaki Merve Keklikçi'yi öldüren eşi cinayetin ardından rastgele ateş açarak 3'ü çocuk, 4 kişiyi yaraladı. Kaçmaya çalışan zanlı kısa süre içinde yakalandı. Habertürk.com'la devam edelim. Almanya'da iki eyalette seçim vardı. Başkent Berlin'de Sol Parti, Türk kökenli siyasetçi Elif Erhalp liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Erhalp'in Berlin eyaleti başbakanı olma ihtimali de var. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr var sırada. TOKİ'nin geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği indirim kampanyası yarın başlıyor. Kampanya kapsamında borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül Salı gününden 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. Türkiye'nin yerli üretim hızlı trenleri için seri üretim süreci başladı. Hedef 2027 ve 2028'de 7'şer olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirileceğini söyledi. Gündem.
0: Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Balkanlardan kuzeye soğuk ve yağışlı hava geliyor. Yarın İstanbul kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 26, İzmir ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM otoyolu Çamlık Kavşağı, Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü'nde ders onarım çalışmaları nedeniyle Güneydoğu platformunda trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Ankara Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir Kayseri istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşımın kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, 21 Eylül 2026 günlerden pazartesi. Yeni bir haftaya başladık. En yoğun gününü geride bırakıyoruz artık yavaş yavaş. Gün akşama kavuşmak üzere. Her zamanki saatimizde kralcılarımızla buluştuk. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'e teşekkürlerimi iletiyorum. Çok güzel şarkılar çaldı, sohbet etti, muhabbet etti. Şimdi darısı başıma diyerek yolculuğuma başlıyorum sevgili kralcılar. Hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. Çok yoğun, çok yorucu geçen bir iş gününü tamamladık. Artık kendi kabuğumuza çekilme vakti. Dünyayı, hayatı bir parça sessize alma vakti. Kaptan Köşkü'nde Melis var. Buyurun başlıyoruz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı var. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Kimi Radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç Kimi Radyo.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
2: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, Alemin En Kralı'nda 21 Eylül Pazartesi akşamındayız. Radyolarını yeni açan kralcılarımızı tekrar selamlayalım. Saat 19'da görevimizin başındaydık. Kral şarkılarla yolculuğumuzu başlattık. Aynı güzellikte devam edeceğiz. Şimdi İmparator'un güçlü yorumu ve İlyas Keçeci imzalı Sözüm Yok Artık şarkısını Kral konser sahnesindeki muazzam canlı performansı ile paylaşacağım sizinle sevgili kralcılar. Aynı zamanda bu performansı Kral Arşiv serimizde izlemeniz de mümkün. İçeriğin tamamı Kral Müzik YouTube kanalında. Nostalji yolculuğuna ortak olmak ve Türk müziğinin en özel performanslarını izlemek için Kral Müzik YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.

0: çek. Bedava gözyaşım yok artık.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın edim.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
4: Sayın yolcularımız, Garanti BBB Aşşopenfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopenfly.com.tr'de ve...

0: lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesi.

0: Yine Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Telefon deyince vatan. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
7: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: İlaç Kimi Radyo. İlaç Kimi Radyo.
4: Reklam.

Evet sevgili kralcılar, yavaş yavaş ilk saatimizi sonlandırırken şöyle hatırlatmalarımı yapayım. Kalan süremizde hem şarkılarımızı çalalım hem biraz sohbet edelim, muhabbet edelim. Bulunduğunuz yerlerden bu taraflara bir selamlamak isterseniz 532-703-92 çift sıfır numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Bana orası daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz olursa arama kısmında MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz mesajlarınızı buradan da gönderebilirsiniz.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazında sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu Çamlık Kavşağı, Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Güneydoğu platformunda trafik bank değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Ankara Niğde Otoyolu'nda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşımın kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, bu akşamın ilk selamını Gümüşhane'ye göndereceğiz. Gümüşhane Kerkit'ten Ali dinliyor. Ali çok duygusal bir mesaj göndermiş. Çok da güzel bir türkü istemişsin Ali. Anneciğine armağan edelim, duyuyor mu acaba? İnşallah duyuyordur. Böyle evlatlardan annelere babalara selamlar gidince, ana babalardan evlatlara selamlar gidince istiyorum ki adresini bulsun, yerine ulaşsın. Gurbetteyim abla ben demiş. Çalışmak için geldim buraya, Gümüşhane'ye. Annemi çok özledim. Burnumun direği sızladı Ali. Onun için çok güzel bir türkü istiyorum senden demiş. Hem sıradakini çalayım, hem de programı bitirene kadar ki çalacağım bütün şarkıları. Olur mu Ali? Annene benden çok selam söyle. Kolay gelsin. İşin gücün rast gitsin.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı var. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: İlaç Gibi Radyo.
8: Reklam.

0: yine akşam oluyor. Ömrümün kaderine sensiz bir gün doluyor. Sen yoksun diye inan, dertliyim, kederliyim. Gelmezsen kahrolurum, yıkılırım sevgilim, yıkılırım sevgilim.
1: Evet, etrafı çok rahatsız etmeyeceksek eğer bizim için radyoların sesini bir parça açma vaktidir. Müslüm Baba ile Babalar Resteni'ne başlıyoruz. Bugün çok güzel bir tesadüf olmuş. Böyle olunca çok daha keyifli oluyorum. Peş peşe iki tane Müslüm Baba şarkısı denk gelmiş. Bir de 80'li yıllardayız. Değmeyin keyfimize sevgili kralcılar. Bu şehirde ne varsa hepsi sana benziyor. Müslüm Baba'nın çok klasikleşmiş eserlerinden bir tanesidir. 1984 Yaranamadım isimli kasetinde yer alır. Kendisinden sonra birçok sanatçı da söyledi ama biz şarkıların en orijinal hallerini çalmayı daha çok seviyoruz. Çünkü ilk defa onlarla duyuyoruz. Onlarla yerleşiyor kalbimize, gönlümüze, aklımıza, fikrimize. İnsan ister istemez o sanatçının sesini duymak istiyor, değil mi sevgili kralcılar? Şimdi bir tane daha Müslüm Baba şarkısı çalalım. 84 yılından 88'e doğru bir gelelim. Peşinden bir Ferdi Baba şarkısı, bir İmparator şarkısı, bir de Orhan Baba şarkısıyla bu bölümü de noktalayalım. Bugün gurbet ellerden çok mesaj alıyorum. Yani işi gücü dolayısıyla böyle ailesinden, sevdiklerinden, evlatlarından uzakta, Irak'ta olan kralcılarımızın duygu yüklü mesajları var. Ahmet Tufan Altaş onlardan bir tanesi, Konya'dan selamlamış sevgili kardeşim. Var mı şöyle bir gurbet şarkınız ya da türkünüz demiş. Çok var aslında. Hepsini peş peşe çalmayı isterdim ama resitele denk geldin Ahmet. Eğer kabul edersen senin için bu şarkıyı çalacağım. Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin.

okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme başucumda dur yeter, çiçek atma mezarıma gel yeter.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Hayat yanımda, hayat

sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana.

Evet, 90'lı yılları selamlayarak Bana Müsaade şarkılarımızı çalalım. Vurgun çok özel bir şarkıdır. Böyle duyar duymaz insanı radyosunun sesini açtırır. Öyle özeldir. Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet dileyelim. Sözler Cemal Safi. Aslında bir şiir. Bestede Selçuk Tekay. Özel şarkılar bu şarkılar. İyi ki çalıyoruz. İyi ki o yılların rüzgarını estiriyoruz. Kimimiz çocukluğuna, kimimiz ilk gençlik yıllarına bu şarkılarla. Yarın akşam saat 19'da yine bir iş çıkışı günü akşama kavuşturmak üzere Kral Şarkılar'da burada olmayı umuyorum sevgili kralcılar. Sağlık sıhhat olursa. Şimdi şarkılar akşamdan geceye nöbetçi Erdem'le sürecek. Arkadaşıma hayırlı güzel programlar diliyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle çok güzel bir akşam olsun. Hoşça kalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Çamlık Kavşağı Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü'nde ders onarım çalışmaları nedeniyle Güney Yol platformunda trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Ankara Niğde Otoyolu'nda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir Kayseri istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşımın kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar dileklerimi iletiyorum. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceyi siz sevgili dostlarımızla beraber bağlayacağız inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kralla, efsaneyle, babayla yolculuğumuza başlayalım. Haydi bakalım.
5: Nöbetçi Erdem.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: İlaç Kim Radyo.
3: Reklam. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Tam Cengiz abi anlatan bir şarkı. Ben bilirim ayrılık acısını, için yanar diyor. Bu ayrılık acılarını, aşkı en iyi tarif eden isim Cengiz Kurdoğlu. 1984 yılından bu yana 42 yıl olmuş. Bir fiil Cengiz abi anlatıyor. Aşkı, ayrılığı, sevmeyi, birçok duyguyu bize o tanıttı, bize o sevdirdi. O eşsiz yorumuyla gerçekten taverna müzik için çok önemli bir isim. Müzik dünyası için çok önemli bir isim. Tabii ben şahsım adına onunla tanışmak, onunla aynı ortamda bulunmak bizim için de büyük bir gururdur, büyük bir onurdur. İlk radyoculuk 93 yılında başlangıcımız Ümit Yere Batsın, Fal Yere Batsın'dır. O da bizim için, Ahmet Selçuk İlkan şarkısıdır. O da bizim için ayrı bir Cengiz abi, ayrı bir noktaya götürüyor. Değerini, önemini sadece şarkıcı, yorumcu olarak değil, bir de bizim yaşantımızda bir dokunuş var orada. Bir Ümit Yere Batsın, Fal Yere Batsın var.
1: Nöbetçi Erdem. Kral, kral.

0: artık kendi...
1: Her gün oğlanı okula götürüyorum her sabah. Tabii orada giderken de öğrencileri falan görüyoruz, minik öğrencileri görüyoruz. Çok mutlu oluyorum ya. Yani onların o şevki, gözlerindeki o parıltı beni çok mutlu ediyor. Bir de tabii onların okula olan yaklaşımı, bir şeyler öğreniyorlar, bir hevesi bir başka. Yani daha bir şevkle, daha bir motive şekilde okula gidiyorlar. Daha öğrenim hayatları yeni başladığı için çok hevesliler, çok mutlular. Tabii beni çok gururlandırıyor bu tablo. Ben eğitime her zaman çok önem verdim. Hep de bunu dile getirdim, anlatmaya çalıştım. Okumanın önemini anlatmaya çalıştım. Sadece üniversite, lise okuma anlamında değil, kitap okumanın da ne kadar insana çok şeyler kattığını ve dinimizin de ikra ile başladığını, oku ayetiyle başladığını, dolayısıyla ne kadar önemli bir şey olduğunu hep dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. O yüzden de onları öyle görünce diyorum ki geleceğimiz bu çocuklar. Bunlar bizi bir yerlere götürecek, ülkeyi bir yere götürecek, toplumu bir yere götürecek. O yüzden onlara zihin açıklığı diliyorum, başarılı olmalarını diliyorum. İnşallah vatana, millete, ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar. Bizi üzmesinler yeter.

Lokalinize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: bazen.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Hepimizin çok iyi bildiği, kulaklarına, kalbine aşina olmuş bir şarkı. Şarkıyı her duyduğumuzda Sinan Özen geliyor tabii aklımıza. Çünkü şarkıyı popülariteye kavuşturan o oldu. Ama şarkı bir başka ustanın, bir başka efsanenin şarkısı. Bu kez o usta, o efsane kendi şarkısıyla mikrofonlarda olacak.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam eder arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi iki kralı, iki efsaneyi rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, full damar.

bir ümit veren ama. Benim de gönlümün muradını ver. Bir zalim aşkına kul etme. Gerçek aşka giden yolları göster. Şu gönlüme göre bir sevgili ver. Gönlümde keder var terk edilmekten. Bir zalimi sevip sevilmemekten. Sen kurtar Allah'ım beni felekten. Ona da kulumun sevgisindir. Ona da kulumun

0: Çekmiyorsam kahrolayım. Seni bir an unuttuysam, başka sevgini bulursam, canımdan çok seviyorsam, kahrolayım, kahrolayım. Kahrolayım, kahrolayım. Hala senin ilk aşk.
1: Evet, benden bu akşam bu kadar. Hatamız, yanlışımız, suçihsanımız olduysa affola. Sevgili Atay'a kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık saat verirse, nasipte, kısmette varsa, salı akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Atadan Müzik Ziyafeti.
1: Efendim merhabalar. Hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

0: Konya Beyşehir'den Rüstem diyor ki abi mümkünse sen her gece gel diyor. Ya bir dün gece öptük ya Rüstem. Yani haftanın 7 günü gel diyor Rüstem. Eyvallah.
1: Öldüm bittim benim.
0: Ama bir gün haftalık iznimiz ya. Aslında bu işimden dolayı çok yoruluyorum da diyemem. Bak açıkçası. Ama kanunen böyle bir hakkım olduğu için kullanmak zorundayız yani. Yoksa pazar da gelirim yani, benim için sıkıntı yok. Ama mesajın inceliği, samimiyetliği çok güzel. Yüreğine sağlık Rüstem, eyvallah. Sevginin ifadesi olarak kabul ediyorum.

169.200 saniye sonra hoş geldin damar cerrahı at abim demiş. Körpe Sedat, Orhan Gazi'den Sedat. 169.200 saniye. Bak bunu bunu yazayım bir kenara. Cumartesi günü vedalaşırken böyle diyeyim. 47 saat sonra demeyeyim. 169.200 saniye sonra görüşürüz diyeyim. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Rahman ve Rahim olan, en güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah katında tek din İslam diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: 5 tane üstlük için onay verdim ama yine ricamı dile getireyim, bunu dikkate alın. Müslüm Baba, Ferdi Baba, Cengiz Baba şarkıların dışına çıkın arkadaşlar listelerinizde. Bu üç sanatçının, Orhan Baba'nın, İbrahim Tatlıses'in şarkıların dışına çıkın. Onları zaten çalıyoruz. Farklı farklı listeler dinletin bizlere. Tamam. Hadi bu akşamlık bir tanesine izin vereyim ama yarın onay vermem.
1: Ermez işine. Duyar feryadımı.
0: Duyar feryadımı da. Duymazdan gelir.
1: Duymazdan gelir. Bir kötü kulağa.

yağıp nehirlerim taşarsa, bahar gelip çiçeklerim açmazsa, ya bir de yüreğimde yaram azarsa, ah, yaramı sarmaya lokma mı verir, yaramı sarmaya tabip mi gelir?

gün Sefaköy'e gittim Sedat Usta'nın yanına. Hazır oraya gitmişken bir de sevgili Ersin Baba'ya bir uğrayayım dedim. Cimbomlu Ersin'e. Sürprizim hoşuna gitti tabii. Eyvallah. Hemen karşısında da çiğ köfteci Mehmet var. Eğer dinliyorsa kulaklar için nasıl selamlar olsun. Ona da bir selam verdim. Sevgili Cimbom Ersin'imiz Ersin Baba eşi için Cengiz Baba'dan çalacağım şarkı istemiş. Keyifle dinlesinler karı koca. Benim koparmayı da unutmasın ama yenge. Sözünü aldık. Kocaeli İzmit'ten Hüseyin jandarma personeliyim demiş. Devreye de hepsi dinliyoruz. Arkadaşım Batuhan ve tüm kralcılara denmiş. Sakarya'dan Gafur canım eşim Fikriye ile 33. yıl dönümümüz diyor. Ay maşallah. Trabzon'dan kucak dolusu selamlar diyor. Sesini duymak ne güzel. Üçlük hazırlanmış Serkan Yıldız. Bakalım şarkılarına.

0: boşalsın.
1: Bursa'dan kader. Malıkesir Kepsut'ta olan sevdası Osman Şahin'e. Aşkımız için. Beylikdüzü'nden Sahure. Tunus'ta dinliyoruz demiş. Sait ve arkadaşlar mı diyelim, eyvallah. Ankara'dan Aydan, eyvallah. Adana'dan Mehmet Üçlük hazırlamış. Ankara'dan Hilal, İbrahim Tatlıses'ten diyor. Eşi Ramazan, kaynı Turan'a. Sakarya'dan Vedat eşine, Kubat'tan bir şarkı. Düzce'den, Akçakoca'dan Çağlar. 93'ten beri de takipteyim diyor. Eyvallah. Tuzla Sanayi'den Mehmet. Vardiya arkadaşlarım, özellikle 18 yıllık çalışma arkadaşım Mustafa Gürler ve Barış Başkanıma. Üçlük hazırlanmış. İpsala'dan Sinan. Canım eşime diyor, pardon, Sinan Özen'den bir şarkı demiş. Kim demiş? Saim, eyvallah. Sakarya Hendek'ten Şaip Kavas, 54 ise 2989 kaptan. Servis çeken tüm arkadaşlara. Can iste, ömrümden ömrüm. Manisa'dan Muhammed, Rüstem'le aynı fikirdeyim abi diyor. Her gece gel diyor. Eyvallah. Bergama'dan Şerafettin. O da üçlük demiş. Aydın'dan Mehmet Ötüken. Seni ayrı severiz ve selam demiş. Bursa'dan Hikmet. 15 kişi dinliyoruz. Hepimiz Ferdiciyiz. Ferdi bekliyoruz denmiş.

Bursa'dan Mehmet eşimle Mumuş'un da dinliyoruz diyor. Eşim Gülşah'a. Bursa'dan Cüneyt 23.7 vardiyasında seni dinliyorum, kolay gelsin demiş. Sana da kolay gelsin Cüneyt. Balıkesir Gönen'den Mustafa Çolak. Kahveci İbrahim Çelik ve köydeki Trabzonsporlulara denmiş. Altınoluk'tan Yiğit, kayınçom Servet'e. Fransa'dan selamlar, Alanya Kapalı Cezen'deki Erhan Şimşek eşim için demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz, isim göremedim. Şu an yolda olan İzmir'e giden Çankırılı Kamil Kaptan. Müslüm Baba'dan denmiş. Bursa Yeşilova'dan Mustafa Tüfekçi, eşi Gülay Tüfekçi'ye. Sesini duymak güzel demiş Kadriye. Bitlis Güroymak Devlet Hastanesi'nde çalışan Polat Yoldaş ve Emir Yalçınkaya'ya.

0: demek kolaydı, sen de onu yap. Peki ben ne yaptım? Seni sevdim. Sana yandım.
1: Soma'dan Emrullah yayınlar demiş, aranıza yeni katıldım demiş.

Seli Sadık Ahmet Ege kardeşime denmiş. Bursa'dan Zülfikar, Çerkezköy'deki sevgilisi Merve'ye. Ankara'dan Orhan 2 saat az geliyor demiş. Vallahi bana da. Abdurrahim abim için diyor İbrahim Erkal'dan bir şarkı. Trabzon'dan Cengiz Atasoy. Trabzon Bahçecik Cezaevindeki Mert'e, mahkum arkadaşlarına.

0: Davacı olduğumuz kullar var.
1: Davacım.
0: Hakkımızı ahirete bıraktığımız kullar var. Ve o kullar için diyorum ki ben, Tanrım bu kullarını sen affetsen ben affetmem, affetmeyeceğim de. Şimdi bazıları gerçekten, Allah ıslah etsin diyelim gene, dinden imandan o kadar uzak ki. Böyle yüzüne diyorsun, hakkımı helal etmiyorum sana diyorsun. Böyle, ya etmezsen etme yapıyor. Ne kadar kolay diyorsun da ahirette öyle değil işte bu işler. Yaralan bildiriyor, Kur'an'da bildiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Ben dedim sen böyle hafif almaya devam et. Manya'yı da Konya'yı da görürsün.

90'lı yıllardan beri dinliyorum demiş. Kim demiş? Ay maşallah. Giresun Bulancak'tan Mehmet Karadeniz. Orhancı Mehmet. Orhan Baba'yı çok sevdiğini belirtmiş. Müslüm Baba'yı da çok sevdiğini belirtmiş. Eyvallah. Şarkılar Ilıca Cezen'de yatan yalnız Mehmet'e denmiş. Kalbimdesin denmiş. Balıkesir Dursun Bey'den Reis Kafe çalışanları Cengiz Kurtoğlu'ndan. Kocaeli Kandıra'da yatan Aslan Çak abim kardeşine selamlar denmiş. Aleni Maşke gençlikle gelen mesaj. Konya'da görev yapan trafik polisleri olarak sizi dinliyoruz denmiş. Bize de bir selam denmiş. Şu an trafik şube seni dinliyor denmiş. Selamlar olsun tüm trafikçilerimize, trafik polislerimize. Hayırlı görevler. Kurallara uyun. Trafik polislerimizi zorlamayın, üzmeyin. İlginç ilginç haberler görüyoruz. Aslında görmemiz bir yerde iyi oluyor. Ben ve eminim benim gibi birçok kişi dua ediyor trafik polislerimize. Allah yardımcılar olsun diye. Tuhaf tuhaf insanlarla uğraşıyorlar abi. Kolay değil yani.

0: gurbeti bitirdim derken yolum yeniden başa döndürdüm. Çok şükür gurbeti bitirdim derken yolumu yeniden başa döndürdüm. Lanet olsun sana ey zalim felç.
1: Muğla Bodrum Milas Köftecisi'nde oturan Ercan Akarsu, Veysel Sağlık, Mehmet Marçalı için denmiş. Bir üçlükte benden demiş Ankara'dan Suat. Bakalım şarkılarına. Saat kaç oldu? 23.52. İkinci saatte yapalım üçlüğümüzü. Yeteri kadar üçlük mesajım var. Enver Kırklareli'nden Müslüm Baba'dan bir şarkı demiş. Kalpler birmiş Müslüm Baba şarkısı hazırlamıştır. Çanakkale Biga'dan Adnan. Gece Vardisi'ne çalışanlara Bülent Ersoy'dan. Balıkesir'den selamlar demiş Mutlu Balaban, Samet Balaban, kepsut cezaevinde yatmakta olan Emirhan Boralı'ya.

Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rast çektim isyanlardayım.

0: olurdur.
1: Stresimizi aldı. Moralimiz keyfimiz yerine geldi. O isyanlardayım dedikçe biz rahatladık. Çünkü bir haykırıştır arabesk. Kimsesiz bir kolum ben bu alemde dedi ilk şarkısında. Sonra da isyanlardayım dedi. Bu şarkılarda İstanbul İtfaiyesi Fatih grubundan Çavuş Mustafa Ayhan ve arkadaşlarına ait diyelim üçlük için harekete geçtik. Alo Mustafa.
2: Buyur Ata abim. Geldin
1: mi telefona? Nasılsın, iyi misin? Hayırlı görevler.
2: Çok teşekkür ederim abim, iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Sağ olasın. Arkadaşın telefonu açtı, hemen sana seslendi. Fatih miydi?
2: Fatih kardeşim, sağ olsun.
1: Eyvallah. Başka kimler var orada? Say isimlerini.
2: Recep Çavuş'um var, Orhan Çavuş'um var. Çokça arkadaşımız var burada.
1: O zaman tüm itfaiyecilere de diyelim, hayırlı görevleriniz olsun diyelim.
2: Aynı zamanda İstanbul İtfaiyesi'nin, heyecandan söyleyemedim,
1: Fatih grubu.
2: 312. yılını kutluyoruz itfaiye teşkilatının.
1: Oo maşallah, 312, evet burada da yazmışsın, gözümden kaçmış. 312. yılını kutluyor tüm itfaiyeciliğin, itfaiye haftası kutlu olsun demişsin.
2: Aynen öyle.
1: Ben de katılıyorum bu satırlarına. Hayırlı görevleriniz olsun inşallah. İnşallah size gerek kalmaz diyelim.
2: İnşallah öyle diyelim Ata abi.
1: Yangınlar çıkmasın.
2: İtfaiyecinin çalışması demek birisinin malına canına zarar gelmesi demek. Bunu biz hiçbir zaman istemeyiz.
1: Eminim. Yüreğine sağlık. Bayağı bir yıl olmuş ya, 312 yıl. Bayağı eski bir kuruluş demek ki.
2: Evet. 1714.
1: Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan bir süreç. Maşallah. Nice yıllar olsun inşallah. Hayırlı göreviniz olsun.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Her daim var olun inşallah. Üçlüğün başladı. Zaten bu kadar kısa mesajın. Bu satırları, bu mesajı eklemek istediğin neler, söz sende. Gönlünce seslen, imzanı da at. Üçlüğünü dinleyelim.
2: İstanbul İtfaiyesi çalışanlarına, Başçavuşum Recep Çakman, çavuşlarım Orhan Bayer, Recai Yılmaz ve diğer mesai arkadaşlarıma aynı şekilde hepsini armağan ediyorum. Şimdi üçlük zamanı.
1: Ay maşallah.
3: Atadan müzik ziyafeti.

üçlüyü tamamladık bu harika şarkıyla. Hemen mesajlara dönelim. Çok mesajımız var bekleyen. Barış Altın Yüzük, Sergen, Mikael, Yusuf, Murat. Bir şarkı rica etmişler. Adana'dan selamlar denmiş. İzmir'den Ercan, balkonda keyifle dinliyoruz sizlere. Oğlum Ahmet, kızım Zeynep ve eşim Seher ediyor. Herhalde çarşambadan sonra balkon sefaları sona erecek arkadaşlar. Çünkü 10 derece düşecekmiş sıcaklıklar. Yani sonbahar kendini hissettirmeye başlayacak yavaş yavaş inşallah. Cezaevinde yatan Muhammed Şanlı'ya denmiş Sivas cezaevinde. Bursa'dan Eyüp, Mahsun Kırmızıgül'den.

Sincan Cezen'deki Enes Sözen kardeşime demiş, abi Cesur Ezel'den. Adana'dan Ahmet Küçük. Seviliyorsun, işin rast gelsin demiş, eyvallah. Marmaris'ten Songül Saruç. İyi yayınlar demiş. Sıradaki şarkı en sevdiğim kızım Nisa ve eşim Bilge'ye diyor. Kim demiş? Bir sevenimiz Serhan.

Konya'dan Tunahan. Tüm sevip de sevilmeyenlere. Ankara'dan Hasan, Samsun Çarşamba'daki hicranıma. Kayseri'den Belkıs, eşi kızı Nisa, Tuğba, oğlu Abdülkerim'e. Mustafa Recep Gaziantep'ten, eve dönüş yolunda izliyor emekçi kardeşlerime. Reşit amcama.

Kayseri'den Zerrin Seyhan. Çok sevdiğim her şeyimiz hasretimiz. Taner Seyhan için diyor Müslüm Baba'dan. Adını sen koy istenilmiş. Felah Bozkurt Irak Kerkük'ten. Fazıl Terzi'ye, Hayat Bayraktar'a, Mehmet Bayraktar'a, Sefa Bayraktar'a armağan edilmiş. Canım eşime gelsin İbrahim Işıksoy diye gelen mesaj. Ankara'dan Ayşe Toprak doğum günü olan kızı Emine Toprak'a armağan etmiş şarkılarımızı. Ankara Keçiören'den Emel. Ömrümü adadım adama Rıdvan'a diyor. Avusturya Linz'den Kenan Taşkın, Ferden bir şarkı diyor, 30 yıldır kralcıyım demiş. Kaan Çoruh, Adana Kürtçülerde yatan Kemal Çoruh abime selamlar demiş. Yeni Kapı'dan Umut, mutlu geceler olsun abi demiş. İstanbul Ataşehir'den Resul, bugün evlilik yıl dönümümüz diyor, ikinci yılı geride bıraktık diyor, unutulmaz 12 yıl yaşadığımız eşim Büşra'ya diyor. Ay maşallah, nice yıllar inşallah.

Belki dağlar, taşlar, kuşlar duymadı sesimi. Ama içimdeki yangın alev ve alev. Har har, kor kor yaktı yüreğimi. Yaktı.

bir enkaz oldum sahinde. Finalinle övün. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Böyle miydi andım? Neler oldu bize böyle be gece gözlüm? Neden esti bu son rüzgar üstümüze? Ses ver. Ses ver. Ne olur ses ver.

Bugün evlilik yıl dönümümüz diyor can yoldaşım. Eşim Resul için demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz. Manisa Akhisar'dan Talat 45'te 5248 araç sürücüsüyüm diyor bütün taksicilere. Ankara'dan eşim ile dinliyoruz demiş. Kim demiş? Zübeyde. Cezaevinde yatan eşim can yoldaşım Eyüp Şen'e Kıvırcık Halden bir şarkı diyor. Belçika'dan Yusuf. Sevgili eşime ve canım kızıma sıradaki şarkılar. Marcalı Mehmet ve Veysel Sağlık. Ercan Akarsu. Zonguldak Karadeniz Ereğli Tepören Köyü'nden çok sevdiğim arkadaşlarım Sercan Tuncer, Tarık Bünyamin ve Kral Çalışanlara denmiş. Aydın Söke'de doğacak kızımız hayalinden cezaevinde yatan babası Hakkı Demir'e. Afyonkarahisar Şuhut'tan Davut Genç, eşi ve şu an nöbette olan tüm güvenlik görevlilerine. Kanada Vancouver'dan Sayın Erdoğan'dan tüm Cihan Beylilere. Zekeriya Aktar Cuma Yüksel'e. Kars'ta dinliyoruz demiş Kenan Kaya, Yasin Kapağan, Emrah Yaşar. Kars'tan göndermişler mesajlarını. Adana Sarıçam'dan Ömer. Cezaevindeki dayısı Çetin Demir'e.

Akseki'den Mehmet Akif diyor ki bu güzel şarkılarla beni 30 yıl öncesine götürdün diyor. Çok duygulandım diyor. Konya'dan Figen, eşimin doğum günü diyor. Gece iş yoğun ama sizi dinlemeden olmuyor demiş. Almanya'dan selamlar demiş. Samsun'a Beyhan'ıma sıradaki şarkılar demiş. Sivas'tan Sevilay, Tekirdağ'dan Fatoş'a. Bursa'dan Emekköy'den Giresun Güce'deki ailesine Orhan Öztürk armağan etmiş.

Isparta'dan Selim demiş ki Kral FM olunca vakit su gibi geçiyor demiş. Harbiden vakit su misali aktı gitti. Son 10 dakikamız. Sıradaki şarkı Gece Vardiyası'nın çalışanları çok sevdiğim Huriye'ye demiş. Kuzey Kıbrıs'tan gönderilmiş Bado bir mesaj. Bursa Nilüfer'den Erkan. Nilüfer Belediyesi temizlik işleri çalışanlarına denmiş. Son değerlendirmem bu. Uşak'tan Mahmut. Oğulları Samet, Ömer'e, kızları Beni An, Mısra ve Çilemgül'e.

0: Elbet. Elbet bir gün özgürlüğü benim olacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın ustam. Yalnız sen, yalnız sen olacaksın.
1: Çorum'dan Onur da demiş ki bugün eşim Aliye Balcı'nın doğum günü diyor. Onu da dile getirmiş olalım. Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Sözü ve mikrofonu sevgili Kadir Han'a bırakıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah nurunu tamamlayacak diyen, en güzel isimler Allah'ındır diyen, edep haya imandandır diyen, Allah'a emanet olun.
2: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

İyi geceler Kadirhan. Şu anda İstanbul'dan Ordu'ya seyahat etmekteyiz demiş. İstanbul Eyüp Sultan'dan Melek'ten gelen bir mesaj. Yollar açık olsun. Hem onlara hem yolda olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kazasız ve belasız seyirleri olsun inşallah. Aman dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Tüm yolda olan kralcılarımıza, yine yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 çift 0. Aynı zamanda sesli mesajlarınızı da değerlendireceğiz. Sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla 1 yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Evet, şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Kadirhan abim, iyi yayınlar. Çanakkale'den, Biga'dan uzun yol kaptanı Samet. Bu gece adaşın Samet'le beraber İstanbul Avcılar'da seni dinliyoruz. Tüm sevdiklerimize de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Balıkesir'den Ömer'den gelen bir mesajımız var. Yine Kaan, Adana'dan şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Kemal abime sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Güzel bir şarkımız var. Sevgili kralcılarımıza da armağanımız olsun.

0: yıldızlı kuzum, menekşelerin kızıydı. Adın bahar mıydı senin? Vazgeçilmez bir tutkuydu, gönül bahçemin ufkuydu. Gittin de kimlere uydun? Adın sevda mıydı senin? Yokluğun ateşten gömlek dayanamaz buna yürek. Unuttun istemeyerek, adın hasret miydi senin? Her nefeste seni aldım.
1: İyi geceler Kadirhan, kolay gelsin. İstanbul'dan gelen bir mesajımız var, Osman'dan. Şu anda mesaide olduğunu belirtmiş sevgili kralcımız. Kadirhan abicim hayırlı yayınlar. Nazilli'den Akif. Ethem, Gökhan, Sedat, Hakan ve İlyas kardeşlerime gelsin.
0: Sen de buna gülmüş.
1: Şu anda seni dinliyoruz beraber demişler. Hayırlı geceler sevgili Kadirhan diyor. Almanya'nın Marburg şehrinde şu anda gece vardiyasında çalışıyorum. Sevgili eşim Cemil ve tüm sevdiklerime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Nebahat'tan gelen bir mesaj. Cemil kardeşimizin, aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın da doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii öncelikle sağlıkla beraber. İyi geceler Kadirhan, Figen, böyle doğum günü mesajları peş peşe gelmiş. Konya'dan şu anda bizleri takip eden kralcılarımızdan Figen'in de eşinin doğum günüymüş. Bir kez daha kutlayalım doğum günleri olan tüm kralcılarımızın. Evet, Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor Taner. Sözümüz olsun, birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Yine Elif'ten gelen bir mesajımız var, şu anda İstanbul'da çalışarak bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Aynı zamanda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Evet, şu anda seni dinliyoruz demiş Murat İstanbul'dan. Efe'den gelen bir mesajımız var, Ankara'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Selamlarını iletmiş, bizden de ona selamlar olsun. Sırada güzel bir şarkımız var, onlara da armağanımız olsun.

Seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Gelen bir mesajımız var. Ebru Gündeş'ten bir şarkı istemiş Yakup Kaynakçı. Sözümüz olsun birazdan askerimiz için. Ebru Gündeş'ten güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşacağız. Yine Mehmet'ten gelen bir mesajımız var. Şu anda Suudi Arabistan'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. O da Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Birazdan o sözümüzü Ferdi Baba'nın güzel şarkılarıyla yerine getirmeye çalışacağız. Aynı zamanda Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Sevgili Esengül Köroğlu'ndan gelen bir mesajımız var. Esengül bizlerden Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istemiş. Az evvel paylaşmıştık. Hem ona hem tüm kralcılarımıza şarkımız armağanımız olsun. Selamlarımızı iletelim bu arada. Yine Instagram üzerinden gelen mesajlarımızdan Eskişehir'den Asuman. Selamlar, iyi yayınlar Kadirhan. Kardeşim Fatma Nur'la birlikte gecenin sessizliğini yine seninle dinliyoruz demiş. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim diyor. Eksik olmasın. Sevgili Asuman'a ve kardeşine de selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Yine Balıkesir'den Dursun Bey'den Feride hayırlı yayınlar diliyorum Kadirhan diyor. Eksik olmasın, selam olsun sevgili kralcımıza. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Bu arada sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan bir kez daha ricamız olsun. Seslerinizi kaydedip bize gönderirken, ulaştırırken alttaki müzik sesini kapalı tutarsanız sesleriniz net bir şekilde bizlere ulaşır. Bizler de göndermiş olduğunuz sesli mesajları hem Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM aracılığıyla kralcılarımızla hem de sevdiklerinizle 03'e kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde paylaşmaya gayret ederiz dedikten sonra hemen gelen sesli mesajlarımızdan şöyle birini paylaşalım bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Hayırlı geceler Kadirhan. İyi yayınlar diliyorum. Ben Isparta'dan Selim. Gece vardiyasında çalışmaktayım. Sıradaki bütün parçayı bütün gece çalışanlarına, güzel yurdumun güzel insanlarına gelsin ve sizlere gelsin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: Kadirhan. İlaç gibi radyo.

benim kaderimde ayrılıklar var. Kime bağlandıysam ayrıldı yollar. Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar. Benden ayrıldı.

vefasız sevgilin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

0: Kadirhan kolay gelsin. İstanbul Kağıthane'den şoför Coşkun, bugün benim doğum günüm, bana Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalarsan sevinirim demiş. Seninle gecemiz nasıl geçiyor hiç zamana bakmıyoruz diyor, eksik olmasın sevgili Coşkun kardeşimin. Aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutluyoruz. Yeni yaşları onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Bu arada sözümüz olsun hem sevgili Coşkun'a hem de tüm kralcılarımıza. Birazdan Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı kralcılarımıza paylaşacağız. Sedat Akalan, iyi geceler Kadirhan diyor. Mardin'den, Midyat'tan sana ulaşıyorum demiş. Eksik olmasın, selam olsun. Kadirhan, sizi seviyorum. Programlarınızı dinliyorum. Günün hangi saatinde program yaparsanız yapın, takip ediyorum. Orhan Gencebay'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Eksik olmasın. Bodrum'dan Şengül Işık'tan gelen bir mesaj. Balıkesir Sındırgı'dan selam gönderelim İsmail abimize. Yine İzmir Bergama'dan Rukiye'den gelen bir mesajımız var. Her gece sizleri dinliyorum. Bir taraftan da örgü örüyorum diyor. Kralcıyım ben de, kızlarıma ve kendime gelsin sıradaki şarkı diyor. Sevgili ablamıza da selam gönderelim. Hem ona hem ailesine de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Evet, Ankara Keçiören'den iyi yayınlar Kadirhan. Emel, yolunu sabırla dualarımla beklediğim eşim Rıdvan için bir şarkı diyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden iyi yayınlar Kadirhan demiş. Songül Bozanoğlu, bütün şarkılar canım eşime, Hasan Bozanoğlu'na, kızlarım Ada ve Kumsal'a gelsin diyor. Uşak'tan, Mahmut'tan gelen bir mesajımız var. İyi yayınlar Kadirhan. Oğullarım Samet ve Ömer'e, kızlarım Benihan, Mısra, Çilem Gül'e, torunlarım Mert'e, Bertuğ'a, Demir'e ve bugün Mert Ege'min doğum günü, özellikle ona ve canım eşim Funda'ma gelsin diyor. Sevgili Mert Ege'mizin de doğum gününü kutlayalım. Karacabey'den, Bursa'dan Nide Aksaray'da yaşayan Köksal'a sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. İsmini belirtmemiş sevgili kralcımız. Hayırlı geceler Kadirhan, hoş geldin yayına, senden ricam tüm kralcılara gelsin diyor. Safuriye Fransa Lyon'dan. Yine İstanbul'dan gelen bir mesajımız var. Yıldız, uzakta olan yavrum Seymen için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Seymen'e de armağan edeceğiz sıradaki şarkımızı. Bu arada sesli mesajlar da yoğunlukta, hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım.
1: Ankara'dan Tolga, gece mesaisinde bulunan tüm emekçilere gelsin ve de dinlediğini bildiğim için Efe kardeşime gelsin. Selamlar, saygılar.
2: Kadirhan, İlaç gibi radyo.

Yanından geçerim, senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim.

0: Özellikle Hasan'a armağan ediyor sıradaki şarkımızı. İyi geceler Kadirhan abi, İzmit'ten selamlar. Biz Murat ve Emre öncelikle sana ve tüm kralcılara armağan ediyoruz demişler. Selam olsun sevgili kralcılarımıza. Erzurum Narman'dan Mevlüt Akbulut'tan gelen bir mesajımız var. Kral FM ailesine, aynı zamanda şu anda görevde olan vadi arkadaşlarıma gelsin diyor. Kolaylıklar dileyelim tüm gece mesaisinde olan kralcılarımıza. Kıbrıs'tan Lefkoşa'dan selamlar Hasan Çal. Kıbrıs'ta okuyan tüm öğrencileri Atilla Kaya'dan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan diyor. Selam olsun Kıbrıs'a da, sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Bu arada Atilla Kaya için de söz verelim. Ben de kralcıyım, sürekli gece sizleri dinliyorum. Adana Aladağ ilçesinden her zaman mesaj yazmasam da ama sürekli kulağım size demiş Cihat Topal'a da selam gönderelim. Evet, Sivas'tan Şarkışla'dan Emre, şu anda seni canım eşimle dinliyoruz Kadirhan demiş, selam olsun. Devam edelim mesajlarımıza. Abi Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen sevinirim, dinleyen herkese ve Gökhan Dinçer'e gelsin diyor. Tokat Erbağ'dan sevgili İbrahim Balahor'a da selam olsun. O da çalışırken şu anda bizi dinlediğini belirtmiş. Hem ona hem çalışan kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta, hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım.
1: Hayırlı yayınlar Kadirhan. Sakarya'dan İlhan. Tüm yolda olan kaptanlara gelsin sıradaki şarkı. Hayırlı geceler.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Yaşamak hız gelecekti hani. Hani nerede hani?
1: 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Hayırlı geceler. Kadirhan, Bursa Yıldırım'dan yazıyorum. İsmim Muhittin. Orhan Gencebay'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Hasan, şu anda Kıbrıs'tan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Hasan'a da selamlarımızı iletiyoruz. Evet, İstanbul'dan, Yeliz'den gelen bir mesajımız var. Yine Ankara'dan Hüseyin, mesaide olan kralcılarımızdan. Adana'dan gelen bir mesajımız var. Mevlüt, şu anda gece mesaisinde çalışarak seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Fransa'dan Elif, seyir halinde olan kralcılarımızdan. Yine Manisa'dan gelen bir mesajımız var. Sevgili Necdet de şu anda mesaideyim, seni dinliyorum demiş. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Sıradaki şarkımız özellikle mesaide olan tüm kralcılarımıza da armağanımız olsun. Dediğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Saat 03'e kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde mesajlarınızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Instagram hesabım da Bir Kadirhan.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Bursa'dan Fatma şu anda Aysel ablamla birlikte seni dinliyoruz demiş. Firma da belirtmiş, onları söyleyemiyoruz. Ricamız olsun kralcılarımızdan. Firma isimlerini belirtmezseniz mutlu oluruz göndermiş olduğunuz mesajda. Kolay gelsin Kadir Han, sizleri dinliyorum demiş. Malatyalı Nilgün selam göndermiş, eksik olmasın. Yine gelen mesajlarımızdan Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor İzmir'den Osman. Evet, Bursa'dan Elif'ten gelen bir mesajımız var. O da işim ve çocuklarıma gelsin diyor. Kazım şu anda Adana'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan selamlarını iletmiş, yolda olduğunu belirtiyor. Göndermiş olduğu mesajda hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde unutulmayan şarkılarımızı dinlemeye devam edelim.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM. İlaç gibi radyo.

Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Kolay gelsin Kadirhan demiş. İstanbul'dan sevgili Kerem'den gelen bir mesaj. Kadirhan Bodrum'dan. Mustafa Akgül şu anda İzmir'den Bodrum'a seyahat halindeyim diyor. Tüm yolda olan kralcılara selam göndermiş. Yol açık olsun. Kadirhan Almanya'dan Metin şu anda Kral FM'i dinleyen herkese gönülden selamlarımı gönderiyorum. Metin Şentürk'ten bir şarkı istiyor sevgili kralcımız. Selam gönderelim onlara da. Hayırlı yayınlar Kadirhan diyor. Ahmet Temel ben. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istemiş. Geçtiğimiz dakikalarda yer vermiştik şarkıya. Cengiz abimizden. Sevgili kralcımıza da selam gönderelim. Şöyle birkaç mesajımızı daha değerlendirelim. Mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Abim iyi yayınlar diyor. Ankara'dan Emir şu anda seyir halindeyim demiş. Yayın bitmeden bize de bir selam gönderirsen selam olsun Kadirhan abi diyor. Hasan'a da selam olsun Kıbrıs'a. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Evet, dediğim gibi birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı, aynı zamanda bir Kadirhan. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram'dan da beni bulabilirsiniz. Güzel bir unutulmayan şarkımız var sırada, sonrasında buradayız.

0: Kıbrıs'tan tüm kralcılara sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Evet, devam edelim. Kadir Han, kolay gelsin. İstanbul'dan seni dinliyorum demiş Mustafa. Yine gelen mesajlarımızdan Anıl kardeşime ve gece vardiyasında olan herkese sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Gölcük'ten selam göndermiş Ergin. Bizden de ona selam olsun. Kadir Han abi, Tekirdağ Muratlı'dan görevdeyiz. İsmim Ahmet Karakaş, şu anda görevde olan tüm özel güvenlik görevlisi arkadaşlarıma ve vardiya arkadaşım Hasan Seyran'a İbrahim Erkal'dan bir şarkı diyor. Evet, yine gelen mesajlarımızdan şöyle birini daha paylaşalım. Bu arada Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabımdan da beni bulabilirsiniz. Burak Turaç'a selam gönderelim. Şu anda Marmaris'ten bizleri dinlemekte. Murat selam göndermiş yine Makedonya'dan. Tüm sevdiklerim için bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Bekir, seni dinliyoruz Kadirhan abi demiş. Tüm sevdiklerim için de Ebru Gündeş'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Evet, final şarkımızı onlara da armağan edelim. Bu gece de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Yeni gün hepimize güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber. Mesaisi devam eden kralcılarımıza, yollarda, gurbette olan kralcılarımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.